Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

eskisinden de beter oldu halımız. Zehir oldu ekmeğimiz balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan oldu. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah, acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malıma tuttum.

yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

yaşlıyım sanki. Sırtım yere düşünce ilk önce sevdiklerim geçti üzerimden. Kendimi çok yaralanmış hissediyorum. Hiçbir zaman toz pembe bir hayat yaşamadım. Gönlün soğudu mu her şeyin soğur. Çünkü günahımı aldılar. Çünkü canımı yaktılar. Kapadı mı sayfayı? Mahşerde hesaplaş.

ya. Seni yüreğimin en güzel köşesinde, o kar çiçeğini tutar gibi seviyorum. Sen, sen bir tanem. Çünkü ben sensiz hiçbir işe yaramıyorum.

Mahpushaneden mektup bekler, çilesi bitmez garip anamın. Aç gardiyan kapıları, ben gideyim anama, sarılayım boynuna, okşayayım telini. Kara toprak almadan, kara toprak sarmadan, son kez göreyim seni.

0: aç gardiyan mazgalları, ben gideyim anama, sarılayım boynuna, okşayayım telini, kara toprak almadan, kara toprak sarmadan. Abam son kez göreyim seni.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: İzmir reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın

0: misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Demir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadar.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Kafirlerin pençesinde kalmış yaralı bir kartalım. Karga sürüsüne res çektim. Gözlerim dumanlı, canım yaralı. Gönlüm Ehli Beyt'e sevdalı. Kara gün dostuyum. Susuz kalmış çöllere kar oldum. Zarar etmiş kullara kar oldum. Sevda bilmeze yar oldum, yaranamadım. Ben bana yeterim. Ne kullar tanıdım hayalsız, ne hayatlar gördüm ayarsız. Beklenmedik bir anda zamansız kırıldı kanatlarım. İki yüzleri kovdum hayatımdan. Kimse göründüğü gibi değil, görünen de olduğu gibi değil. Ben bana yeterim evvelallah.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım,

sen aldın yine. Gel sen de radyo da kondere yantamın çatıl yapındım sen aşka bu ayısı bir efendim katarın değerler fazla bir adı fırın kemin emez ne kuafi dinam varış gül ya. Mesela kudar tavan dedi ki Ramizan'a gildi ve Levi Şekir'in yanına ve Ahmet ile terzeyi de hakimi. Şemliye de Arabi Haluk'a dedi geldin ne kapkap gebel bu haram ne kerem kim geliyor bana okur ne o çıkıyor.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Fırat'la gönülden gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle başlıyor.

0: kendimizi methetmek gibi olmasın. Daha doğrusu takdir Allah'ın ve seyircinindir ama elimizden gelen her şeyi yaptık.
1: Çok güzel.
0: Ve çok da güzel oldu.
2: Murat'la gönülden gönüle.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

ki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan abi dost kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu abi dost kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız. Aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız. Aleykümselam Tahir kardeşim. Murat abi ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız. Aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder çalan şarkılar armağan ediyorum. Tahir Yıldız. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm.

0: Gün ben Berhan Teliman yani Zanlı. Aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslandayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu değerlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman yani Zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm. Ben Emirhan Yiğit. Aleyküm selam. Murat abi senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman yani Zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için der arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman yani Zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman yani Zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım. Şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaşdelen namı der Keko. Ahmet Ufak. Murat Başaran namı der Direş. Yılmaz Özen. Oğuzhan Ufak. Erkan Yılmaz Kürşat. Yedi Baba. Tamer Kaşıkçı. Cuma Uluç. Dostum Mahir Acar. Ferhat Kalender. Ekrem Bayraktar. Arif Öztopkara. Faruk Çelik. Oğulcan Bakırcı. Ferdi Koç. Servet Tekin. Aslan kardeşim Agit Arslan. Gökhan Karakuş. Aydın'a E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T2 A8 koğuşuna yatan değerli abim Soner. Meç T1 B11'de yatan değerli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim Hamit Elma, Sidar Erol, T3 A13'de yatan abim Mustafa Turan, namı der Mute, Aykut Polat, T4'de yatan değerli abim Suat Konuk. Can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Vedat Aslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin, Salman Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1 B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan değerli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, T4 B7'de yatan can dostum Altan Dursun ve B10'da yatan aslan kardeşim Mevlüt Saymaz'a yatan A1 koğuşuna yatan değerli dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin, Salman Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay.

Aday Erkan Doğan Bucalı Kenya Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu, bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben T2A17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir Saptar, Acar Sinan Akdemir, Gürkan Tilki, bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayabaş, Mehtap'tan Berkant Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşundan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayabaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir. Bingöl, Batuhan, Şimşek, Abdülali, Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan, Özışık, Devran Torun, Engincan, Toprak, Kürşat, Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Ümit Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve Hızlı Kardeşim, Savaş Biliz, Memoli, Mehmet Gürkan, Tilki, Ramazan Koyuncu'ya selam olsun. Gece söz herkes konuşur, herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Murat abi, ben T4B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir, benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amcaoğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır ok gibidir. Yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden geceye not kula kulluk yapılmaz. Aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve değerli dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Aynı koğuşta bulundum değerli dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torunoğulları. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, öz abim Sertif Işık, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Biliz, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torunoğulları. Aleykümselam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akar, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Biliz, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının kime ne getireceğini bir tek Allah bilir.
Murat abi ben T4 B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleyküm selam Taha kardeşim. Aynı kampüste bulundum.

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağlasın Çağrı'm. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet Haktan, derdi var Kemal Eriş, bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlara hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toraman, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan. Kafama takmayı bıraktım artık, çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm bizim için değerli olan Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleyküm selam sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri şampiyon boksör Çağrı işçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç Levent Erkekoğlu, Celal Durmaz, Mehmet Balcılar, bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçörs, Semih Şenyüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam.

Sımpınar'da boksör Çağrı İşçi. Bente 2B 10 koçtan Şaban Delen selamun aleyküm, aleyküm selam. Koğuşun lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah, Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toraman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM. Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2 koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim. Aleyküm selam. Başta aslan liderimiz aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Tatlı, Zabit Aslan, İbrahim Toraman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay. Bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamun aleyküm Emre Atmaca. Selamun aleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç. Bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostların başta Derli Paşam, Aslanım Muhammed Yalur. Dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamun aleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürürüm. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman İstanbullu, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18 koğuşlan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini

ne düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım, başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sayan, Eyüp Sayan, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sait Meriç, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı Can abim, Aydın Bıçakçı'ya kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık. Bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Şehmus Önder. Aleyküm selam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Berke Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder, sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım, canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin. Akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sayan, Yücel Özden, Eyüp Sayan, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini sayamadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmastaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Faik Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık, sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleyküm selam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım, abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sayan, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden, aleykümselam Arda kardeşim. Burada kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim, başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayır, Berke Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Umut Uzar, aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Çayır, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan Bir Kanardağ türküsü bu derlere armağan olsun. Ben Eski İzmir'den Umut Özal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Çamlıkuleli Ahmet Er, aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi ben T3C13 Koğuşu'ndan Çamlıkuleli Ahmet Er, farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı, yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi. Burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran, farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çekdar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Mert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Tür, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime Yol Yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sayan, aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım.

0: canım kanım Kerem sen. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berk Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Eyüp Sen, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Eli Açık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Eyüp Sayan, farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı, en içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri, canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 koğuşundan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin. Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin, zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Ahmet Minsin, farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akyüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğa, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin, Hozan Beşir'den Ya Musallah Ya Şark Ya Musallah Arman olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Ot Çeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen. Bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu, farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akyüz, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu, bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koşulan Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi, kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurda, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, kan bağım olmasa da can bağ kurdum. Abim Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet

Sin Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu derdi tüm bu derlere tüm yüreğimle selamlar olsun.

Murat kardeşim, ben Tevhidci, 13 koğuşundan namıder halı odayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 koğuşta yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Doni Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şayan. Bu derler için, bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi, ben T3 C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğacan abim, Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım.

0: Şu 15 saniyelik hemen sessizliğimizi zaten birkaç dakika sonra bir şarkı sonrası inşallah kaldığınız yerden WhatsApp üzerinden devam edeceğiz kardeşlerim.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin Yücel Özden, Ahmet Gülçin Ömer, Ot Çeken Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager.

Selamun aleyküm Murat abim. Ben Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul, Gürgür, Berdan, Kiper, Beşir, Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz.

0: Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biz iyiyiz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy. Abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Gürgür. Abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başlar reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Murat Can, Yıldız Baran Kayalar. Sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail. Abim Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta Atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak, bizi merak etme. Dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun, Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Öze, Kıdır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre, Sağır Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, Namıder Dogo soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küleş ailesine, Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine, bir iki gözüm, bir gözüm, iki sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber. Bin selam eder, şerefli atan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben T3B2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangı, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Dört nolda yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan Can Parçam, Aslan kuzenim Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş Demir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Aşık'tan Serkan Akto, yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın, Kepçe, Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özman, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Öz Abud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak, kimse suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan, beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derdere Azer Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Umut Akdoğu. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğu olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.

Ake, Arap İsmet, Zaza, Ferhat, Demirbağ, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas kardeşim, Serkan Akdoğ Namıder, Berber Serkan, dostlarım Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dinçer Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim, Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş, onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun. M.A.K. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin Baş. Aleykümselam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke, Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim, Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoki. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşa Daş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş, Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko, yani Ekrem Kahraman oğulları. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleykümselam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Daş'tan abim Aslan, abim Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşa Taş'tan. Aleykümselam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke, dostum Yunus Emrah Kızıl Altun, yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den, Berkay Kaya Hasarlık'tan, Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan.

0: Fatih Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgiler, selamlar. Açılışa yetişemedim. Artık bozmak da istemedim düzeni. Hepinize sevgiler, selamlar. Rabbim gönüllerinizi sevindir.

gelsin. Selamlarımızı tamam, selamlara selamlarımızı gönderelim. Sonrasında WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla başlayalım. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını ve yenilenen kayıt mesajları, ilave olan kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştım. Bir o kadar da kalanlar var kardeşlerim. Kulağınız radyoda olsun. Öncelikle Ferhat Turgay, Ferum. Ferhat Turgay, Ferhat'ım selamını aldım. Allah razı olsun, merak etmesin. Akşam ansızın bir şeyler oldu. Yani vücutta bir sıkıntı oldu. Ben de anlayamadım. Vallahi öyle bir hadise yaşadım Ferhat'ım. Allah razı olsun, merak etmesin. Kardeşimiz aradı. Sağ olsun. Allah senden de herkesten razı olsun. Oluyor böyle yorgunluk herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum. Yorgunluk oldu. Ferhat Turgay'ım sana da sevgiler, selamlar. Sonrasında Şeyh Mus Kurcan. Şeyh Mus selamını aldım. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim benim. Sana da sevgiler, selamlar. Gündoğan Doğan kardeşim, Batuhan Çalıkuşu, sonra Merdo kardeşim. Selamlarınızı aldım. Aleyküm selam sizlere de. Koğuştaki tüm kardeşlerimize de sevgiler, selamlar. Sonrasında Gündoğan Doğan kardeşimin, Kadir ve Ruhat Üstünde kardeşlerime, Sivri Onur, Tamer Demirtaş, Sarıcan Oğuz Soluk, Enis Efe, Mert Eko Kahraman ve Batuhan Çalıkuşu kardeşlerim ve tüm dostlarına, arkadaşlarına, Gündoğan Doğan kardeşimin hepinize çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın. Batuhan Çalıkuşu kardeşim ve Merdo kardeşim de Mert ve Eko Kahraman kardeşlerimize selamları vardı. Sonrasında Batuhan kardeşimin, Sezen kardeşim sana çok çok selamı vardı. Üstümüzde selamları kalmasın kardeşlerimize. Evet, günün ilk mesajıyla hadi bakalım, bismillah. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran T2 B16 koşuna atan Baran gerçek kader arkadaşlarına, Ahmet Kaya burada günler geçmiyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam, ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş. Şakran 2 nolu kurumunda bulunan B16'dan Aslan kardeşim Baran gerçek, Bargıran Poşa açık cezaevinde yatan Aslan abim Murat Altuntaş. Şakran T4 B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır, özlenen ve beklenensiniz benden. Tüm dostlara Adanalı Ayhan Döneceğim Bir Gün şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben 2 nolu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, Çavuşumuz Merdo Manav, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı Musti, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, Meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin, Yusuf Kayhan'a, Uygar Doğanay'dan Bu Dam Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 2 nolu C7'den Berkay Buldaş, kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Baran Asaş, Murat Turgut yani Bozu, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun, biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 A9 koğuştan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzda dostlarım Suat Akbalık, Örnekköylü Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam, Çetin Emir Boğa'ya selam olsun. Gece söz bırakıyorum. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can Güzel abi, Murat Bingöl, ben Ayrancılardan Şiar Çoko. Aleykümselam Şiar kardeşim. Şakran 1, 2, 3, 4 nolda yatmakta olan Baran gerçek namı der Bargan, İbrahim Akbaş, Köfte, Mehmet Ali Baraj, Doğukan Öz Yiğit, Uzunay, Doğukan Bakan, bu canlara Gökhan Donay'dan Kala Kaldım şarkısı çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun, tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C18 koğuştan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım, abilerim olmak üzere dostum Karslı Musa Sümen, Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namalar, Kaner Ben, Samet Özdemir'e selamlar olsun. Murat abi ben C18 koğuştan Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gezer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekken, Caner Güngör, Gece Bir Söz, Yere Göğe Sığmayanlar, unutmayın bir de Yerin Altı var. Murat abi ben Menemen C18 koğuştan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Can'dan Düzgün Korkmaz, Murat Öngenel, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Ahmet Can Tekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman.

Önder Eren Sayın Şahin Bingöl Kadir Dalkılıç gece bir söz eğilerek secde edeceğiniz tekrar Allah'ın huzuru olsun. Murat abim gecen iyi olsun. Ben Müjde Kırtay Sağlık Kız kardeşim. Senin aracılığın ile gözlerimin köklerine seslenmek istiyorum. Torbalı açıkta yatan oğlum Metin Özkır, Şakran'da yatan Sudenes Karadaş sizi çok seviyorum. Canımın işleri hiçbir şey sakın üzülmeyin. Her şey güzel olacak. Allah deyin gerisini. Boş verin güzel günler. Yakında Allah'ın dedi olur sizleri seven Müjde Kırtay. Murat abi ben Şakran Kadın Kapal'dan Sudenas Karadaş. Yani namı der patron Karaca sağ ol Sudenas kardeşim. B5'te yatmakta olan Escobar'ım. Müjde Kırtay sen benim arkamda koca dağımsın. Seni alem yıkamamış Şakran sarsamaz bile. Sen ne gidenler gördün gül gül öldün. Senin aslanlar gibi çıkacaksın. Sana alem ayık Allah utandırmasın. Can parçam özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sana kardeşlik yapanlara bin selam olsun. Ayas Kaplan'dan gurbet şarkısı sana gelsin. Aslan teyzem Escobar'ın Müjde Kırtay seni çok seviyorum. Murat abi ben Kadın Kapalı'dan Sudenas Karadaş yani namı der. Patron Karaca başta kıymetli halam Gizem olmak üzere akabinde Candan Baba Çoruz iki gözüm Belgin Polatoğlu Elvan Ergün yani Tursil Elvan B5'te bulunan üstadım Aslan teyzem Müjde Kırtay annem Fatma ellerinizden öpüyorum. C2'de bulunan hasta roman kızları Seda Kanlı Seren Görgülü Nafiye Buhan Gülüzer Kırtay Gamze Kardeş Şüheda Toprak Burcu Yaman Dilara Küleş Ezo, Küleş, Gül, Baba Çors, Seda, Baba Çors bu derlerime bin selam olsun. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Ben C13 koğuşundan Başak İvak. Benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak. Burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Ebru. Gülüşü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buğsem Erdem. Her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül yani Gönül Akça geceye söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı. Hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun. Biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abi bu derlere blok 3'ten sebebi yar şarkısı armağan olsun. Ben C13 koğuşundan Başak İvak yani kainat güzeli T1-D2 koğuşunda olan kocam Yusuf İvak canım kocam. Gözümün gördüğü yerde olmayabilirsin ama gözümün daldığı her yerdesin seni. Çok seviyorum. Sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın. Can parçam ve kardeşlerim Bardan Doğan'a ceviz kıran, Yaşar Doğan'a ceviz kıran Murat abim sana da selam olsun. Canımdan çok sevdiğim kocama Yıldız Silbe'den çok özledim. Çaresizim şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Merhaba Murat abi ben 4 nolu A4 koğuştan Kuru Çeşmeli Muhammed Özkaya. Aleyküm selam sağ ol Muhammed kardeşim. Abi senin aracınla koğuşumuzun adaletini sağlayan Özgür Öktem, namı der Öcü, Murtekeli Ali Koyuncu olmak üzere sırasıyla Yeşil Dörtlü Bekir Çağlayan, Gültekin, Kuruçaylı Ateş, Tuna Selçuk, Dinç Aktepeli, İsmet İlhan Fırat Tülü, Özkan Savcı, Barış Temel Akın Gümüş, Yamanlardan Ümit Şahin, Civan Çelik, Ömer Yüce, Çaymahalle'den Limon. Bu saydığım isimlere bin selam olsun. Abi Murtekeli Ali Koyuncu kardeşim der ki cesaret çelik gerekli değil cesur yürekte saklıdır. Ahmet Kaya'dan Karayazı çalarsan seviniriz. Selamlar aleyküm Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın aleyküm selam Sedat kardeşim. T2A13 koğuşuna yatmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın ardından amcaoğlum Muhammed Aydın yani Tweety sofralarını paylaştığı tüm dostlarına selamlar olsun. T4'te yatmakta olan Gökhan Kubilay abime yani Sarı ismini sayıp sayamadım. Tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Şöyle bir sözle sonlandırmak istiyorum. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde bir damla sadakat olmaz. Hepinize hayırlı akşamlar Kaleli Sedat Aydın. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın T2A13'te yatmakta olan abim Gökhan Aydın amcaoğlum Muhammed Aydın yani Tweety. Kardeşlerim Vedat Polat Şahin Sarı Hüseyin Ağaçlı Mertcan Büker abilerim Seyit Ahmet Küleş Ahmet Akın kardeşim Keleş Ali sahip sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Bir sözle sonlandırmak istiyorum. Derdiniz ne olursa olsun umudunuz hep Allah olsun. İnsan ümit eder Allah nasip eder Kaleli Sedat Aydın. Selamünaleyküm Murat abi ben bir nolu B4 koğuşundan Doğukan Öz Onur yani Dodo aleyküm selam Doğukan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere Kadın Kapalı'da olan İzmirli Yeşim Korkmaz'ın kıymetlileri Beyza Özkan, Melike, Havva Ünal, Kübra Tepe'ye selam ve sevgilerimi yolluyorum. Adanalı derman icap eder mi armağan olsun. Geceyi dostum Celomen'in sözüyle kapatmak istiyorum. Her acı bir ders verir, her ders bir insanı değiştirir. Doğukan Özonur.
Fırat abi ben bir nolu B4 koğuşundan Doğukan Özonur yani Dodo koğuşumuzun adaletini sağlayan Celal Eken yani

0: Ceromen başta olmak üzere kadın kapalıda olan İzmirli Yeşim Korkmaz'ın kıymetlileri Beyza Özkan, Melike, Havva Ünal, Kübra Tepe'ye selam ve sevgilerimi yolluyorum. Adanalı Derman icap eder mi armağan olsun, geceye dostum Ceromen'in sözüyle kapatmak istiyorum. Her acı bir ders verir, her ders bir insanı değiştirir. Doğukan Özonur. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın. Öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere buradan kardeşlerim dostlarım olan Yiğitcan Yenici, Alpaslan Aldanmaz, Şehmus Akbulut, Efecan Yılmaz, Kadir Aykurt, Davut Baran, Özcan Budak, Ömer Baran, Veysi Yıldırım, Apo Yenici, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet Ka, Mert Hüsön'ün şarkısı bu güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Balıkuyu'dan Şehmus Aydın, Şarkıranda yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan Yenici, Alpaslan Aldanmaz, Şehmus Akbulut, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Ömer Akgün'e bin selam olsun aslan kardeşlerim benim. En kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı bu güzel dostlarıma, kardeşlerime armağandır. Selamünaleyküm Murat abi, biz dört nolu cezaevinden yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek, aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzun önde gelen isimlerinden Serdar Ateş, Remzi Şahin Yılmaz, beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Taner Öz, Ali Turap Yentüz, Bozan Fidan, Casadi Çaki, gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok, kazanmadığımız oyunu bozarız, Yusuf İslam Dilek. Murat abi, biz dört nolu cezaevinden yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan Şahin Sincar, Mafya Sedat, Ozan Demir, Engin Avşar, Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı. Bizi tanıyan dostlara selam olsun, gece bizden bir söz. Bulunduğumuz durumdan memnun muyuz tartışılır ama her şeyin altından kalkarız, yoldaş Cancan. Menemen T-Tipi A10 koğuşunda olan can dostum Yasin Saylık, doğum günün kutlu olsun, tez zamanda yanımızda olmanı temenni ediyorum inşallah. Can dostun Süleyman dayı. Yasin kardeşim, doğum günü kutlu olsun öncelikle. Mesajlarım var, kulağın radyoda olsun. İbrahim Erişen, İbrahim kardeşim doğum günün kutlu olsun. Senin de doğum gününmüş. Hamdi'nin gönderdiği ses kayıtları var, onları paylaşacağım, kulağınız radyoda olsun kardeşlerim. Ali İnce'nin çocukları olarak canım babamıza ve onun çok kıymetli arkadaşları Saadettin, Görkem, Mustafa, Mami, Ercan, Melih, Mesut, Komutan, Egecan, Hüseyin ve tüm arkadaşlarına selam eder. En kısa zamanda hepsinin özgürlüğüne kavuşmasını dileriz. Bütün dualarımız sizinle. Saadettin Şen, 6. kardeşsin. Saadettin, sen 6. kardeşsin. Herkesin çok selamları var. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan, canımın içi. Belki aramızda mesafeler var ama sevgimizin önünde hiçbir engel yok. Seni her gün düşünüyorum ve hep dua ediyorum. Sen de moralini her zaman yüksek tut. Umutsuzluğa asla kapılma. Sakın kendini yalnız hissetme. Her gecenin bir sabaha olduğu gibi bugünlerin de bir sonu vardır elbet. Seni çok seviyorum. Ablasının bir tanesi, canını hiçbir şey için sıkma. Her şeye gelip geçici bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız inşallah. Seni çok daha güzel günler bekliyor. Buna inanıyorum. Bol bol dua et. Her zaman kalbimde ve dualarımdasın. Bunu unutma. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Erol Gümüş'ten. Aleyküm selam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4C9 koşuna yatan abim Cankay olmak üzere. Onun derlisi T1-19'da yatan abim Rıdvan Kaya, ayrıca Yılmaz Baş, Namider Civciv, Serdar Alpo, Namider Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar, Namider Azat, Aykurt, Zekeriya Kürdi, adını geçiremediğim abi dost kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği sadece tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-C9 koğuştan Can Kaya. Aleykümselam Can kardeşim. Canım kanım olan T1-19 yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alpo, Namider Serok, Yılmaz Baş, Namider Civciv, Mustafa Melih Baş, Mali Acar, Namider Ciz, Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdiş Çakmak, İzmir'de ismini sayamadım dost abi kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3.0'dan Arda Üçeren, Nami Der, Tony. Aleykümselam Arda kardeşim. Başta abilerim ve dostlarım olmak üzere. Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe, Arslan Afyonlu, Deli Haso, Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Soner Akbaba, Onur Baki, Zeki, Durgay, Manisa Üçpınar'da yatmakta olan dostum Bartucan Erbatur ve son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek, selamlarım Baki'dir, gece bir söz de benden olsun. Sonunda Oscar yok maalesef. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle, Bucalı Nami Der, Tony. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Altındağlı Yusuf Samar. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren, Nami Der, Tony. Savaş Aktaş, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan Erdoğan, Seçkin Özyavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argan, Mert Avuçluoğlu, Karataş ailesine ve Gürçeşme'den Afyonlu Deli Hasso derlere selamlarım Baki'dir, Yusuf Samar. Murat kardeşim T3C9'dan Ufuk Altun radyo başına. Ufum, boncuk gözlüm, seni çok özledim. Hep rüyalarımda sana sarılıyorum. İnşallah ayrılığımız yakın zamanda son bulur. Seni çok seviyorum, önce Allah sonra da Savaş abine emanet ol annen. Murat kardeşim T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Aslan parçam, ben baban, nasılsın oğlum? Hiçbir şeyi kafana takma, ben senin her zaman yanındayım oğlum. Her şey yoluna girecek inşallah, Allah'ın izniyle. Tüm arkadaşlarına selam söyle. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı. Damlayı çöze gülüm, beni uyumadan ara. Sen benim gönlümün tek hükümdarısın. Takvim yaprakları kopsa da, zaman dursun istese de, kalbimdeki yerin hep ilk gün gibi taze. Dualarımda, aklımda ve en derin sevgimde hep sen varsın. Sabret bir tanem, az kaldı kavuşmamıza. Benim en güzel bekleyişimsin, seni çok seviyorum. Devran Kurçebe. Murat abi, bence 11'den Damla İçöz koğuşumuzda bulunan en değerli ve saygın ablamız Muğlalı Emine. Aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Seçil Göçer, Merve Tunç, Işıl Ercan. İsmini sayamadım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Geceye bir söz bırakalım. Kaderi yazan kalem sabrın da peşine eklemiştir elbet. Her gecenin bir sabah, her sabrın bir selameti vardır. İbrahim Erkal'dan Çare Gelmez şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Damla İçöz. Murat abi C11'den Merve Tunç, T2 B16 koğuştan bulan Ümit Alişan radyo başına. Bedenen orada olsan da ruhun, sevgin ve kalbin tamamen benimle özgür. Kendini asla yalnız hissetme. Ben her adımda, her nefeste senin yanındayım. Sen benim en değerlimsin. Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül şarkısı sevdiğime armağan olsun. Merve Tunç. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı. Damla İçöz'e gülüm, telefon evrakları yüklendi fakat tekrar kaldırıldı. Kamerayı açmaman nedenimi artık anlamışsındır. Tekrar kaldırılacak diye görüntü açamadım ama sen anlayamadın, sağlık olsun. Bugün ara, mahkeme vardı biliyorsun. Avukat gidip konuştu mahkemeye, 6 gün var. O zamana kadar sabretsin dedi. Sana ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Bütün çalan şarkılar sizlere gelsin. Kurban oldum, seni çok seviyorum. Devran Kurçebe. Selamünaleyküm Yusuf Denli, Şahin Aslan Özdemir, Ramazan Alkış, Barış Şimşek, Polatcan Özdemir kardeşlerime, Cemal Yüksel ve Yakup Denli'den sizlere kocaman selamlar. Hepinize ayrı ayrı selamlıyoruz. Özlediğimizi ve aklımızda olduğunuzu bilmenizi istiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle günler çabucak geçer. En kısa zamanda hepiniz sevdiklerinize kavuştursunuz. Cemal Yüksel, Yakup Denli. Kardeşlerim bir şarkı diyeceğim ama bir mesaj daha okuyayım. Murat abim, ben Nazar, hanım, amcanam, Bedirli, dostum İrem Erdemir. Bugün sizi çok iyi gördüm. Her zaman da böyle olun canlarım. Güzel yüzleriniz her zaman gülsün. Nurhan Gökçen, sana da selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Murat abi, ben Nazar, canımın içi yiğit yenici. Gönlüm sana mühürlü, asırlar geçse de çözülmez. Yanımda değilken bile en çok seninle huzurluyum. Kalbimdeki yerin kelimelerini tarif edemeyeceği kadar derin. Ve sadece sana ait, seni çok seviyorum. Hasretim, sevdiğim Enver Yılmaz, bekliyorum yollarını şarkısı benden sana armağan olsun. Aliye kapalı cezaevi T4D5 koğuşuna yatan Nafis Cançı, Cemil Aydemir'den kısmet. Canım sevgilim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Şu an beraber olamasak da kalbim hep seninle, seni çok seviyorum. İyi

ki doğdun. Murat abi, ben 3.0'dan Ömür Oturak, senin aracılığıyla tekli atmakta olan abim Savaş Aktaş'a sesleniyorum. Yanımıza gelmen için şafak sayıyoruz Allah'ın izniyle abi. Seni daima sevecek olan Ömür Oturak, farklı kurum koğuşlu olan Kurtuluş Şakarlı, Yusuf Samar, Tahir Yıldız, Mert Aluşluoğlu, İbrahim Sallı, Kaan Yıldız selamların baki.

ve çok sevdiğim can abime, dostuma iletmek istiyorum. Gece bir söz de benden, eğer kapıyı aralık bıraktıysak bizi görün diye değil, dostluğumuza özenin diye, Savaş Aktaş İbrahim Sallı. Selamünaleyküm Murat abi, belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, seni severken ayaklarımın yerden kesilmesini, havada süzülme istiyorum. Tahir Uçar sana hasret. Murat abi, ben Damla Avcı belki koğuşuna yatıyorum, birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'ta, İrem Çeliközü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, Gamze Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kadar mahkumlarıyız. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Murat abim iyi yayınlar, Kurtuluş'un sana selamlar. Aleyküm selam Kurtuluş'um. Aleyküm selam kardeşim benim. Sana da koğuştaki kardeşlere de sevgiler, selamlar. Kurtuluş Şakarlı kardeşim. Koca adam sevgilim. Herkes bir şarkıda sevdiğini bulur derler ya. Ben her şarkıda seni buluyorum. Geceler sensiz daha uzun, günler sensiz daha eksik, ama biliyorum ki sevgi uzaklıkla bitmez. Aksine gerçek sevgi daha da güçlendirir. Sen benim bugünüm, yarınım ve en güzel bekleyişim. Seni özlemek zor ama seni sevmek her şeye değer. Seni çok seviyorum. Güzel gözlerim.

Kurtuluşum Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, bu mesaj hasretin en derin yerinden sana geliyor sevgilim. Seni görmeden geçen her gün biraz daha zor ama seni seveceğim. Her gün biraz daha fazla gün sayıyorum, seni bekliyorum ve seni çok özlüyorum, unutma. Nerede olursan ol, kalbim hep senin yanında, seni çok seviyorum eşim Gökçe Çiçek Çakarlı. Bir nolu tetibinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir Şahin'im. Bugün seni gördüm ya, içimdeki bütün özlem bir anlığı sustu. Seni görünce ne kadar çok özlediğimi, sana olan sevgimin hiç eksilmediğini bir kez daha hissettim. O güzel günlere kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum, seni çok seviyorum. Bir nolu tetibinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir, bugün seni görüp iyi olduğunu bilmek içimi ısıttı ama yine de sana doyamadım. Seni çok özlüyorum. Günler ne kadar zor geçerse geçsin, aklımda hep kavuşacağımız gün var. O gün geldiğinde bu hasretin, bu bekleyişin hepsine değecek. Seni çok seviyorum. Az kaldı iki gözüm. Şakran T4A2 koğuşuna yatan Enes Yağız Oğur'a, Yusuf Baybars'tan, can kardeşim en kısa zamanda beraberiz inşallah. Elbet özlemim sana. Bülent Turan'dan Felek şarkısı sana armağan olsun. Selamlar aleyküm Murat abi. Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Aleyküm selam İlker kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan Buse Özyiğit ablamlar bugün dönüyorlar. Cuma günü yanında. Seni seviyorum. Abi çalan tüm şarkılar ömrüme armağan ediyorum. İyi yayınlar. Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Kadın Kapalı'da bulunan Buse Özyiğit. Ömrüm cuma günü heyecanla haberini bekliyorum. Ne olursa olsun. Bendeki kalp sana ait. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Seni seviyorum. Sağ olasın İlker kardeşim. Murat abim iyi yayınlar diliyorum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Sağ ol kardeşim benim. Canım nasılsın? Dün sana çok ulaşmaya çalıştım. Konuşmamız lazım sevgilim. Kötü bir şey yok, merak etme. İşle alakalı konuşmamız gerekiyor. Senden haber bekliyorum. Biz iyiyiz, aklın kalmasın. Yarın Uşa gideceğim. Haberin olsun, seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Ahmet Dalgıçar radyo başına. Biziz, annemin yanına geldik. Kızımız iyi, bizi merak etme. Cuma günü görüşüne geleceğim. Konuşmamız gerekiyor, haberin olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar Murat abi, sağ ol kardeşim. Şakran T3C5 koşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim, sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Bugün Meleği doktora götüreceğim. Evin işleri bitti, sayılır ufak tefek şeyler kaldı. Burada hava çok soğuk, sürekli yağmur yağıyor. Düşüm yap istersen, haftaya getireyim ya da Ekim'i bekleyelim. Sen bilirsin, haber verirsin. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol, aşkım avukata yazdık ama daha cevap gelmedi. Hazır değil sanırım, inşallah dualarımızın karşılığını alırız. Seni çok özledim, her an aklımda, kalbimde, dualarımdasın. Bir kalp bir kere sever, seni sonsuz seviyorum. İyi yayınlar Murat abim, ben Şakran Kadın Kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan Dilşat Oğuz, sağ ol kardeşim benim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevgilim Can Pekel radyo başına. Sevgilim seni seviyorum. Benden sana Ebru Gündeş Demir Attım Yalnızda şarkısı armağan olsun. Şakran T3C5 koğuşundaki gözümün nuru sevdiğim Bahadır Yılmaz radyo başına. Nasılsın ömrüm, iyisindir umarım. Ben de iyiyim paşam, beni merak etme. Halam yemeğe çağırmış da ona geldik, haberin olsun. Bir kavuşmak 40 hasretli alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin. Sevdiğim seni çok seviyorum. Allah'ıma emanetsin Bahadır'ım. Şakran T3C5 koğuşundaki sevdiğim Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm bir tanem, dün sesini duydum, o kadar iyi geldi ki anlatamam. Ama aklım sende, sanki bir şeye moralim bozuktu. Sıkma bir tanem canını hiçbir şey. İyisiyle kötüsüyle ben her zaman yanındayım. Her şeyi beraber atlatacağız. Güzel günleri beraber göreceğiz. Seni çok ama çok seviyorum ve özlüyorum. Allah'ıma emanetsin aşkım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B17 Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan Kadın Kapalı'da yatan biricik gözümün nuru eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Canımın içi seni çok ama çok seviyorum. Birlikte buradan beraber çıkacağımız günü iple çekiyorum. Senden isteyip mektupları daha yollamadın, onları bekliyorum. Ben Çiğli'den Ümit Bingöl. Başka kurumlarda yatan yeğenim Rıdvan Kılıç, dostlarım, kardeşlerim Anıl Öztürk, Ozan Ertop, Zeki Kaya, Mehmet Yapışık, Mehmet Çekiç, Oğulcan, Laçinkaya, Baran Berşe ve Batuhan olmak üzere tüm Karşıyaka Çiğli çocuklarına

selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Cemile Timoçin, sağ ol kardeşim. Aleykümselam Burak Timoçin radyo başına. Tatlı belam, hani bugün görmek çok iyi geldi. Daha da parfüm kokun üstüme sindi, seni çok seviyorum. Hiçbir şey üzülüp takılma, gün doğmadan neler doğar. Senin çıkacağına eminim, doğum günümde yanındayım. Doğum günümde yanındaydım, en güzel hediye buydu. Allah seni başımdan eksik etmesin, Allah'a emanet ol. Cemile Timoçin'den Burak Timoçin'e. Murat abim, ben Cemile Timoçin. Sedat Sakız Çiçeği radyo başına. Kral da darılma bana, bak senin adına da söylüyorum. Birader seni seviyorum iki gözüm. Yalçın Sakız Çiçeği. Babam aslanım, seviyorum sizi. B1 koşuna yatmakta bulunan sevim. Savucu Ebru Özü Uyanık, selamlar olsun. Sizi çok seviyorum, Allah'a emanet olun. Sizi unutmadım, selam da gönderdim. Bugün bütün koğuşa selamlar olsun. Ben Cemile Sakız Çiçeği. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar C14 Bahar Talimci. Aleykümselam kardeşlerim. Sensizlik burada ocağımızın köşesinde koca bir boşluk bıraktı. Her akşam çay içerken gözüm kapıya gidiyor. Sanki geldim diyeceksin gibi hissediyorum. Oranın soğuğu, zorluğu, darlığı seni yıpratmasın. Biz bu yollara yabancı değiliz. Sabrında bir sonu var. Gün gelecek o beton duvarlar ve yine sarılacağız. Ailen her zaman arkanda, bunu asla unutma. Seni çok seviyoruz balım. C14 Bahar Talimci radyo başına. Gönlümüz bir dağlar ve duvarlar ayrı olsa da ne çıkar kardeşim? Sen orada dar bir hücredesin belki ama benim içimdeki yerin koskocaman. Sabret, bu rüzgar da geçecek, o demir kapılar bir gün bizim için açılacak. Başın dik tut, sakın eğme, dışarıda seni bekleyen ailen var, ne olursa olsun yanındayız canımın içi. Sarı papatyam, suçsuz yere ceza yatan herkese Allah bir an evvel kurtarsın inşallah. Herkese selam olsun, Allah'a emanetsiniz. B7 koğuşu Azize Şimşek, B7'deki kardeşlerim. B7 koğuşundaki kız kardeşlerim, Azize Şimşek kardeşime söyler misiniz? Radyo başına bir geliversin size zahmet. Azize kız kardeşim, önce mesajını okuyayım, ondan sonra ben söyleyeyim. Azizem, inan uykuya kalmıştım, görüşe geç kaldım ama 5 dakikada olsa seni gördüm, o da beni çok mutlu etti. Söylediğin kelime kırıldım ama gerçekten sen benim için çok değerlisin, bunu unutma. Yarın avukat yanında olacak, bilgin olsun. Allah'ın izniyle çok kısa bir zamanda dışarıda olacağından emin ol. Bana bakıp gülümsemeni özledim. Onun için hemen çıkman lazım. Azizem, sen orada hiçbir şey için kendini üzme. Çocukları falan merak etme. İnan Allah'tan ben hepsiyle tek tek ilgileniyorum. Elinden geldiği kadar kalbini ferah tut. Söylemen gerekenler varsa da yarın avukata söyle. Tüm koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Allah'a emanet olun. B7'deki ablalarım, kız kardeşlerim, Azize kardeşimiz, bizim çok sevdiğimiz dostumuzun, kardeşimizin eşidir. Bugün haberim oldu. Sizden ricam B7'deki ablalarım, kız kardeşlerim, Azize kız kardeşimle ilgilenirseniz sevinirim. Dediğim gibi o kardeşimi sevdiğimiz kardeşimizin dostumuzun hanımıdır, sevdiğidir, eşidir, parçasıdır. Ona göz kulak olursanız sevinirim kendi adıma. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ablalarım hepinize selamlar. Azize kardeşim sana da selamlar. Zaten oradaki abla kardeşler bir ihtiyacın olduğunu zaten giderirler. Hepsi de birbiri kadar kıymetli insanlar. Tüm abla kardeş hepsi aynı bizim gönlümüzde. Geçmiş olsun sana da kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben hemen tertibinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melih kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömür Ünal, İshak Ünal, Emir Çelik şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş, Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Heradan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz. Oğlan biraz hava değişikliği, hasta gibiydi. Kız da iyi. Haftada 4 gün okuldan etütte kalır. Cuma diş doktoruna götüreceğim. Araç ile ilgili bir durum yok. Hala bir alıcı yok. Evi de daha belirleyemedim. Cumartesi tekrar bakacağım. Bana henüz para falan göndermedi. Seninkiler, görüşürüz. Allah'a emanet ol. Kardeşlerim, bir mesaj daha okuyayım. Bir şarkı sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşayım. Ben de bu arada birazcık dinleneyim sevgili kardeşlerim. Bu kardeş

arkadaşınız için de dua etmeyi unutmayın. Dün akşam hayatımda yaşamadığım bir şey burada otururken yaşadım. Resmen vücut kesildi. Öyle hissettim bir anda. Zeki'nin mesajlarını mı okuyordum bilmiyorum. Evet, Zeki'nin mesajlarını okurken senlik bir şey yok Zeki. Ama öyle bir şey yaşadım ki hiç öyle bir şey yaşamamıştım. Bir anda vücut kesildi. Ensemden bir şey, hani böyle bir damar atladı. Onu hissettim, nefesim kesildi. Sesim, soluğum kesildi. Zaten iki şarkımla attım. Soğuk suyun altına soktum başımı. Düşünün, bu soğukta dışarıda hava çok soğuk, serin. Allah'a, dün soğuk suya soktum. Birazcık kuruttum başımı. Geldim oturdum ama dün geceden bu dakikaya kadar hala oturduğum yerde böyle vitsin dönüyor gibi geliyor bana. O yüzden bitkinlik mi var, yorgunluk mu var, onu da çözemedim. Kardeşinize dua edin. Koray kardeşimin de hemen mesajını okuyup Şakranti 3B9 koğuşuna, Koray Özman radyo başına. Aşkım lütfen canını sıkma. Benim burada güçlü durabilmem için senin iyi olman gerekiyor. Çıkacaksın ve mutlu olacağız. Babamı da Şakran'a getirmişler. Haberin olsun. Eğer duyuyorsa ikinizi de çok seviyorum. Allah'ıma emanetsiniz canlarım. Şakranti 3B9 koğuşundaki Koray Özman radyo başına. Hasretin ağrı, sevgin ise her şeye bedel. Ne kadar sürerse sürsün. Son nefesime kadar bekleyeceğim. Bugün değilse de elbet bir gün ömrüm. Kardeşlerim, bir şarkı, bir şarkıdan sonra kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Takriben bir 15 dakika, 20 dakika şarkılarla beraber sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Gönülden gönüle.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader Birliği yaptım Aslan abilerim. Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygusuz, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostum, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygusuz, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Homurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm Bornova mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygusuz, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Kader Birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Gece bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun.

Erhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şark sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koğuş'tan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleykümselam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek. Canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Varan Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecerlioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gezgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örnekköy'den, Cix, Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han, Balcı Yılmaz, Can Çekici, Altan Serin, Kubilay Serbest, bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix, Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan, Yanık Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun.
Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın Doğanay ceviz kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay ceviz kıran ve ceviz kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, dede Emer Yusuf, bak Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik Orhan, Bozu Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı Yunus Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1 B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Bardan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1 B11'den Berdan Batın Doğanay. Ablam Başak İvak ceviz kıran. Ece Ulak'a yarın ceviz kıran Meltem Beydilli ablalarıma. Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli kardeşim, Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime. Ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak ceviz kırana ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın Doğanay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B17 koğuşundan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Urayç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4 B17 koğuştan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koğuştan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koğuşundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Urayç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4 B17 koğuşundan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Urayç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuşundan Kan Demir Kıran dostlarım. Dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Urayç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun.
Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarından selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim yakındır, buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın.

Yavuz Selim Baydar, Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burak Can, Şahin Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terem, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi, bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşundan Reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Hasarlık Önderi Alaaddin Akta, Halo Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgeç'ten de şarkısı armağan olsun, unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol, karşımda kimin olduğu umurumda bile değil, tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koğuşundan Reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün Can Özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim, Latif Can Doğan, Hasarlığın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında Gece, Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Kadın kapalıda yatan dostumuz Gülşah Kıra'da selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalt, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfit Can Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca Ödemişte tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koğuştan Mert Ütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin, Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman Arman, Eleftos Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A1 koğuşundan Uğurcan Bilgi. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar. Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun.
Ben T2 A1 koğuşundan Ahmet Fırfır. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur. Bu derlere selamlarım.

0: bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim. Ben TK1 Koç'tan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz TK1 Koğuşundan Altındağlı, Kandereli Keko Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben TK1 Koğuşundan Altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım, ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben TK1 Koğuşundan Altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan Korunur. Aleykümselam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar, şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur, Turan Korunur. Ben bir nolu B18'den Turan Korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan derdesi Gamze Maden, ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan, Egemen Da, Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, TK1 Koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş Koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1 B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar, sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1 B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu Murat abi, senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben, başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlere selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun, bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu, sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Affan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz, geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız. Kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme, A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz, bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu, kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet, sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır, göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B18'den Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Afvan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakarı, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur, ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim, seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal, sağ ol Ozi, ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele eğmek, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abim. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım, kanım, iki gözüm, Resul Kartal, Kemal Paşa'nın efsanesi, amcam Aydın Demirbaş, namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral, Boksör Çağrışçı, Ferhat Avşar, Fırat Gizgin, Ufuk Soylu, İsmail Soylu, Yakup Atala, Yunus Çorlu, Poyraz Sayacı. Son olarak B1C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun. Eyüp Anlan, Su Misali şarkısı. Amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal.
1: Murat'la gönülden gönüle.
0: Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Bu arada sevgili kardeşlerim Uğur Aktaş ve Zaza Zerif kardeşimin tüm dostlarına, sevdiklerine hepinize çok çok selamları vardı. Sevgili kardeşlerim Uğur Aktaş ve Zaza Zerif kardeşimin. Zerif sana da sevgiler selamlar. Uğur Aktaş, Uğur'um sana da, Zerif'im sana da sevgiler selamlar. Sonrasında Hakan Bayram, Hakan kardeşim, Gülümser kardeşim der ki bir anons eder misin? Hakan beni görüntülü arasın, görüntülü oldu diye. Hakan Bayram kardeşlerim, Hakan duyuyorsa duymuyorsa da size zahmet, Hakan Bayram kardeşime söyler misiniz? Gülümser'i bir görüntülü arasın. Ben hemen A15'ten, bu arada özür, Veli'm selamını aldım, Allah razı olsun, Gülten'den aldım. Veli Deveci, gözlerinden öpüyorum, sağ ol kardeşim benim, Allah razı olsun. Duanı etmişsin, geçmiş olsun dileklerinde bulundun, Allah razı olsun, sağ ol kardeşim benim. Ben de seni seviyorum, öpüyorum seni Veli Deveci kardeşim. Ben hemen A15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldız Dımuru, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, diğer Halitoğlu, Taha Bahalla, Güney, hepinize bin selam olsun. Özgürlükte görüşmek dileğiyle. Ben hemen A15'ten Rafet Kale, değerli dostlarım Halil Üzek, Recep Yıldırım, Ercan Kaçak, Ercan Koçak olabilir mi acaba? Ercan Koçak diyelim. Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Ben hemen A15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güreş, Fatih Durmaz, Mafican, Kürşat Akkaya, Candar Suluova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam, Ergül Baran, Büyüksu Cihan Yolu'a bin selam olsun. Ben hemen 15'ten Rafet Kale, başta Can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim, Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran, Kaji Hızır, Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Teline bin selam olsun. En kısa sürede özgürlük dileğiyle. Ben Zehra Delikanlı Şakran, T1B17'de, T1B17'den Veysel Çapkan radyo başına. Elini yaktığını duydum, geçmiş olsun, ben de geçen yakmıştım. Bu konuda da denk geldik, günlerin iyi geçiyormuş, moralin yerindeymiş. Ben seni bu kadar iyi bilmiyordum açıkçası. Hep iyi ol, beni düşünme, ben biraz bunaldım sadece artık. Beni ayakta tutmak senin elinde. İyi günler abi, kolay gelsin. Şu an Şakran T2 A18 koğuşuna atan Melihcan Çiçek için Gel Bahtımın Kar Beyazı şarkısı armağan olsun canımın içi. Her gün dua ediyorum bir an önce yanımızda olman için. Mektubum ulaşmış bu arada. Annen cumartesi günü Milas'ta olacakmış, bu hafta konuşamayacağız ama ne olursa olsun. Şunu unutma, ben seni çok seviyorum, Allah'ıma emanetsin sevdiğim. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abim, ben Üçnoğlu'dan Cumhur Akçagün. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Öncelikle teklide kalan Can abim Savaş Aktaş'a selam ederim. Akabinde soframı ve voltamı paylaştım Mert Aluşluoğlu, Kaan Yıldız, Namıder Dibek Başlı, Arap Yılmaz'a, Yusuf Samar'a, Ömür Oturak, tüm Abidos kardeşleri ve Şerefeli Atan Buca çocuklarına selam olsun. Gece benden de bir söz. Çivi çaktığımız bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklenmesin. Allah'a emanet olun.

Evet. Yasin Saydık radyo başına. Menemen T-tipi A10 koğuşuna yatan Yasin Saydık. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Seni çok özledik. Bir an önce özgürlüğüne kavuşman dileğiyle güzel günlerimiz hep beraber geçsin. Kardeşim seviyorsun. Dikkat et kendine. Hüseyin Rençber. Mustafa Gümüş ve Ali Keşan abilerinden selam olsun. Doğum günün kutlu olsun Yasin Saylık. Kardeşim tez zamanda sevdiklerine birlikte olman ümidiyle hep dualarımızdasın inşallah. Birlikte olduğumuz özgür günleri İbrahim Tatlıses'ten ne sevdalar yaşadık. Reis selamun aleyküm. Menemen TTP A10 koğuşuna yatan Yasin Saylık kardeşimin yeni yaşı kutlu olsun. Her zaman aklımızdasın, seviyorsun. Bütün dostlarına selam olsun. Ben Özgür, beni seni seven Namıder Ölü abin elbet bir gün kardeşim. Yasin iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok özledik. Annenden, babandan, kardeşlerinden sana kocaman bir sarılma. Seni çok seviyoruz. Sabret, dayan. Güzel günler mutlaka gelecek. Menemen cezaevi TTP A10 koşuna yatan Yasin Saylık. Değerli dostum, her gecenin bir sabah olduğu gibi bu karanlık günlerin de bir aydınlığı var. Sabrının sonu selamet olsun. Dışarıda her zaman arkanda olan dostun olduğunu unutma. Alt günün kutlu olsun. Selam ve selametle dostum. Adil Cevazlı Hamza Börekçi. Menderes'ten Süleyman Uslu. Yasin Saylık kardeşim doğum gününü kutluyorum. Onu çok özledim. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle iyi ki varsın canım. Uygar Donay'dan Eyvah şarkısı sana armağan olsun. Hemen şöyle bir mesajlarımızı yenileyelim. Şurada bir kalmıştık. Açalım şöyle bir. Ben Menemenli Naci Dayı, abim Erdoğan Eriş, komando Çakıcı dayıma selam olsun. İntizardan bu sene de moda şarkısı bizi sabırsızlıkla bekleyenlere gelsin. Ben Menemenli Naci Dayı, şakran kadın, kapalıda yatan delikanlı yürekli kardeşim İrem'e selamlar. Ayrıca sevdiğime sen de kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Kibariyeden çığlık armağan olsun. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, şakran kadın, kapalıda yatmakta olan her şeyim, yaşama sevincim, anne kelimesini hak eden Nazlı Doğan validem, seni çok ama çok seviyorum annem, cennet gözlüm benim, hep yanımda olanım, hasret kaldım sana annem. Ecem yengem, sana da selam olsun. Fatih Ihlamur çağırsam gelmez mi annem, Murat abi çalarsan sevinirim. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Foça Açık Cezaevinde yatan her şeyim adam, ilk aşkım Fırat Doğan, aslan babam, seni çok severim, elbet kavuşacağız liderim, sarsılmaz babam, sen benim her şeyimsin boncuk gözlüm. Şakran 4 molda yatan aslanım, Namıder Kıyıcı yani Ercan Doğan, aslan kardeşim, çocukluğum, ilk arkadaşım, ilk düşmanım, kısacası her şeyim, aslanım, can abim. Murat abi, Orhan Turan, Sevim Erkılıç, El Ele Gör Anne'yi şarkısını çalarsan sevinirim. Abdullah Atlı'dan Ali Şakran cezaevi T3 B8 koğuşunda bulunan Murat Kaplan'a armağandır. Seviyorsun aslan abim. Barış Kahraman Sevdanın Kefeni adlı şarkı benden tüm B8 koğuşuna ve kader mahkumlarına gelsin. Abi Buse, ben 4.0'da bulunan hayatımın en güzel parçası Şakir Söylemez. Seni sevmek bütün dünyayı gürültüsüyle dışarıda bırakıp sadece senin yanında nefes aldığımı hissetmekmiş meğer. Mesafeler, zaman ya da şartlar ne olursa olsun benim bu hayattaki en huzurlu durağımda kalbimin tek sahibi de sensin. Seni çok seviyorum sevgilim. Abi kıymetlimi Ahmet Kaya'dan senden başkasını seven delidir şarkısı armağan olsun. Ben Buse, 4.0'da bulunan yüreğimin sahibi Şakir Söylemez. Seni sevmek Duha suresi gibi bir şey bende. Rabbim bütün karanlıklarımı alıp gönlüme kuşluk vaktinin aydınlığını vermiş gibi. Seni bana verip asla terk etmemiş gibi. Sen benim kabul olmuş duam. Şu dünyada ömrüme düşen en güzel ayetin ışığı gibisin sevgilim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Gökhan Ergül. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Başka kurumlarda bulunan Orhan Özcan, Burhan Özcan, Umut Kara, Aç Sezer, Yalçın, Ferhat Sunal, Sedat Sunal, Ümit Tekçe, Hüseyin Korkusuz, Can Aslan, Barış, Murat Sezer Uyanık, Sezgin Uyanık, Fatih Karataş, Umut Akkuş, Çetin Çavdarcı hepinize selam ediyorum. Esendere, Limontepe, Hatay, Poligon, Güzelyalı, Üçkuyular, Narlıdere'ye selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silselerdi, parlardık ama kırıldık. Hayatın suçu yok, onu güzel de çirkin de yapan biziz. Özgür günlerde tekrardan paslanmak dileğiyle.

Ve sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi, ben Gökhan Ergül. Kuş kondu dalın kırılmasından korkmaz. Çünkü güvendiği dal değil kendi kanatlıdır. Herkese iyi akşamlar, sevgiler, Gökhan Ergül. Ben Gökhan

Devrim Birlik ve Veli Deveci'ye. Ben Menemen C18'den Hasan Yüksek, İsmet Deveci, Safvet Özcan, Yunus Emre Coşkun, Aslanım Tayfun Demirtaş, Tamer Demirtaş, Aslan'ın inine giren parçalanmayı göze alsın, sayamadım dostlara, kardeşlere selam olsun. Ali Kınık, yalnız değilsin, şarkısı benden armağan olsun. Murat abim, sana da selam olsun. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Çimentepe'den Özosar, Menemen C18'de yatan tek başına bir ordu olan Hasan Yüksek radyo başına. Seni nelere, nerelere yazsam, nasıl anlatsam yiğidim aslanım, hiç üzmedin beni bu hayatta. Bir evlat anasından 7-24 dua alırsa sırtı yere gelmezmiş. Tüm dualarım seninle paşam. Allah yar yardımcın olsun, kalbimin hükümdarı. Kimselere değişemedim, en sağlam kalemsin annem. Allah seninle olsun inşallah. Murat abi, sana da selam olsun. Yiğidim şarkısı aslanıma çalarsan seviniriz. Aleyküm selam kardeşim benim. Ben T4B16 Koç'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere. Can abilerim Suat Konuk, Özkan Soyla, kuzenlerim İlhan, Başar, Kubilay, Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim, Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan. Kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. Ben T4B16 Koç'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim. Suat Konuk, Özkan Soraya, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay, Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya. Dostum, canım, ciğerim, Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan. Kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Önce, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ve 17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın, canımın içi. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Kalbim attığı sürece seninleyim. Evlat yüreğimin sığınağıdır. Hayat sert ese de ona yaslanırım. Bir bakışıyla güç bulurum. Adı dilimde, yeri kalbimde. Güzel korkmaz evlat, en büyük aşk, en büyük sevgidir. İyi kimsin kıymetlime Halit Bilgiç'ten. Halit Bilgiç'ten ne güzelsin sen şarkısını çalarsanız sevinirim. Sevim Çubukçu. Atılgan canım, her şey yolunda, evdeyim ben. Şimdiden seni çok özledim, bir an önce evimize gel. Çocuklar iyi, onların da sana çok selamları var. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 Koç'tan Kaleli Kürt Hülya, sağ ol kardeşim benim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kaptanlığı dümencilikle karıştıranlar, gemiyi batırdıklarında suçu hep fırtınaya atarlar. Biz rüzgarın estiği yöne değil, kendi bildiğimiz doğruya yöneliriz. T1A10'da olan aslan yeğenim Suat Altsoy'a çok selam olsun. Mayın tarlası çalarsan sevinirim abi. Murat abi, ben B9 Koğuşu'ndan Kürt Hülya, T1A20'de olan can parçam oğlum Cesur Bayhan radyo başına. Kurban olduğum ömrümün en güzel duası, gözümün nuru, en kıymetlim. Ben hep senin sığındığın liman, tutunduğun dal, yürüdüğün yol olacağım. Ben her zaman arkandayım aslan oğlum. Rabbimin izniyle bu günler geçecek, seni çok seviyorum. Ahmet Kaya, geçmiyor günler, armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl, ben Çınar Tepeli, Ferhat Polat, aleyküm selam Ferhat kardeşim. Şakran Kadın Kapalı, C8 Koğuşlu yatan Erçin Can, bugün ziyaretin vardı biliyorum. Ziyaretine gelemedim, bazı sıkıntılar oldu ama kapalı görüşüne geleceğim. Senin orada konuşuruz. Mektup attım sana, gelmemiş herhalde. Bugün yarın gelir, ulaşır o sana. Ben iyiyim, siz kendinize orada iyi bakın, kimseyle işiniz olmasın, Allah yar yardımcınız olsun. Biraz daha sabır edin, sizi seven ve sayan Çınar Tepeli Ferhat Polat. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım gönlümün sultanı karım, seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak, Allah'ın izniyle bu günleri de atlatacağız. Sen benim solmayan çiçeğimsin, Uygar Doğan'dan gözlerin gözlerimi ateş ediyor şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, bu hayattaki en büyük şansım sensin. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Kalbimin merkezi Ceylan'ım. İzmir güzelse sebebi sensin. Allah'ın bizi kavuştursun, ben buna inanıyorum. İzmir güzelse sebebi sensin. Murat abi, sana da selamlar. Aleyküm selam Veli kardeşim. Veli Demirci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım güzel kadınım, kendine çok iyi bak, hiçbir şey için üzülüp sıkılma, bu günler geçecek. İzmir güzelse sebebi sensin aslan karım. Asena Üner kardeşim, sana da selamlar olsun. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim kanalım.

Tatsız Melim Naci sarsılır radyo başına. Annem bizleriz, evdeyiz, hiçbir sıkıntımız yok. Özlem yine her zamanki gibi evleri dağıttı. Ablasına ders yaptırıyor. İyi anneciğim. Sen kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Veli Deveci'den Naciye sarsılır anneme. Annem, Allah'ın bizi kavuştursun, ben inanıyorum. Allah'ın izniyle bugünlerde atlatacağız. Annem sen canını sıkma. İsmet Deveci kardeşim, sen de aynı şekilde sıkılıp üzülme. Allah büyük. Asena Üner kardeşim, sana da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoki. Aleykümselam İzzetcan kardeşim. Şerefli yatan ve beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım ve dualarım her daim bakidir. Ben Menemen B8'den İzzetcan Gül, yani İzoki. Kadın Kapalı'daki derlilerin başta olan Canoma ve Paşa Taşlan'ın derlisi yengeme hitaben Özgür Kaplan. Ömrümü verdim şarkısı armağan olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlar. Ben İzoki. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Asarlık'tan Ozan Doğru. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle birlikte yatmakta olan Aslan abim Nevroz Koçak, koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Paşa Taş'tan, akabinde kıymetli dostum Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoke. Torbalı'dan Ekom Mevlüt Çetinbaş, Eren Yılmaz. Diğer koğuş kurumlarda olan Asarlık'tan Aslan abim Caner Güngör, Samet Kutlu, Mustafa Çiftçi, Ahmet Karada. Dostum Mahsun geldi, Yusuf İslam Ergül, yani İSKO, Erkan Erben, Yusuf İslam Direk, Vedat Gezer, kıymetli abim Oktay Karabalık, geceye benden bir söz. Yüksek dağlar fırtınalarla değil, sabırla yücelir ve bütün sevdiklerime Ahmet Kaya Yorgun Demokrat şarkısı armağan ediyorum. Ben Ozan Doğru. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşlerim. Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan canımdan çok sevdiğim ömrüm Sudem radyo başına. Aşkım ne oldu bugün, bir şeyler vardı, haber gönder, merak ediyorum seni çok seviyorum, benim için derdesin, her şeyimsin, az kaldı sabret aşkım Murat. Şampınar Engel şarkısı armağan olsun Sudem'e. Murat abim, ben Gülseren Uzun, derli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Canımın içi, hayatımın anlamı, beni güldürebilmek için oralardan bile bana şaka yaptın, seni canımdan çok seviyorum, en yakın zamanda yanımdasın. Murat abim derlime, Kibariye'den Kara Gözlüm şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Menemen cezaevinden Eyüp Uzun, derli büyüğüm Ercan Bedo, kıymetli kardeşim Kemal Bedo Nurullahsın, Kadir Demir olmak üzere beni tanıyan bütün dostlara selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Eyüp Uzun. Ben İzmir Şakran T1B15 koğuşuna bulan Ahmetcan Laçin, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Unutulanlar unutanları asla unutmazlarmış. Susuzluk kimseye yanlış bardaktan su içirtmesin. Ben Ahmetcan Laçin, tanıyan tanımayan abilerim kardeşlerime selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Eşref Paşa'dan Yelizhan Laçin Şakran T1B15 koğuşuna bulan eşim Ahmetcan Laçin'e sesleniyorum. Sevdiğim, kaçanların değil savaşanlarındır güzel günler. Kader gayrete aşık benmiş sana, kavuşmak için herkesle her şeyle savaşacağım. O şakran bana seni borçlu, seni seviyorum. Aslanımın babası aslan kocam, mutlaka bir gün sözüm söz. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş, ruh eşim, can yoldaşım, inşallah iyisindir sevgilim, az kaldı. Biz nelerin üstesinden geldik biliyorsun, bizleriz şükür, sıkıntı yok. Annen de sana çok selamları var, o da seni merak ediyor, seni çok seviyoruz. Sen bizim en değerlimizsin ve biz seni asla bırakmayız, her zaman arkandayız, canımın canı savaşım. Savaş Aktaş, benim bütün yollarım sana çıkıyor. Çünkü kalbim senden başka bir yere varmıyor. Nereye gidersem gideyim, içimde hep sana çıkan bir yol taşıyorum. Sen benim varacağım yer değil, dönüp dolaşıp bulduğum yersin. Hayat beni kaç kez senden uzaklaştırsa da kader her defasında seni karşıma çıkarıyor. Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1'den Berdan Batın Doğan'a ceviz kıran ve tatü İsmet Tari, aleykümselam kardeşlerim. Gece bir söz, bu hayatta herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder. Bırakın şimdi suçu kaderin üzerine atmayı. Gece canseverden kurşunlar yağdırırım şarkısı armağan olsun. Biz Berdan Doğan'a ceviz kıran ve tatü İsmet Tari, can ablam Başak ceviz kıran Ece İvak, size de selam olsun. Murat abi, biz T1'den Berdan Batı'nın Doğan'a ceviz kıran ve tatü İsmet Tari. İsteseydik ışığımıza koşanlarla ordu kurardık ama biz karanlığımızdan kaçmayanları tercih ettik. Unutmayın ki bu hayatta kimse vazgeçilmez değildir. Bunu en iyi vazgeçtiklerimiz bilir.

0: Gece Şura İskenderli'den yalancı şarkısını armağan ediyoruz. Biz Tatü İsmet, Talibe, Berdan, Batın, Doğanay, Ceviz Kıran. Ayrıca sana ve ailene de bin selam olsun Murat abimiz. Seviliyorsun. Aleyküm selam kardeşlerim. Sizler de seviliyorsunuz. Selamünaleyküm Lider FM ailesi. Ben Ağdayı Taşkın Eleftos. Aleyküm selam Taşkın kardeşim. 3.0'da bulunan aslan oğlum Armağan Eleftos. Oğlum nasılsın, iyi misin? Sana ve koğuşuna selam olsun. Tüm bizi tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Murat abi sana da bin selam olsun. Hayırlı geceler sağ olasın Taşkın'ım. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Aleyküm selam. Ali Aşakran T2 C1'de yatmakta olan can dostum aslan kardeşim. Ahmet Güneş iyisindir inşallah. Özledik seni can dostum. Aklım buralarda kalmasın. Kardeşim burada rahat ol. Bıra geldiğinde tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başta canımdan öte gördüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kadar birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar ben, başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun. Size ve dostlarınıza ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyfiniz yerindedir inşallah. Az da sabır. Bugünler en kısa zamanda son bulacak. Bir isteğiniz arzunuz olursa da bana ulaşmanız yeterli. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Abdullah Kahraman. Tüm dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zekican. Abi öncelikle sana çok teşekkür ederim. Doğum günümü kutladığın için. O güzel sesinle mesajlarımı dile getirdiğin için de teşekkür ederim. Dün benim özel günüm olan doğum günümü unutmayıp beni sevip sayan bütün abi dost kardeşlerime sonsuz teşekkür ederim. Benden sizden Ahmet Kaya. Olmasaydı sonumuz böyle şarkı sarman olsun. Sizleri seven Doktor Zeki Kaya. Zeki kardeşim elimizden geldiği kadar nefesimiz olduğu sürece ben kardeşime teşekkür ederim. Sağ olasın. Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Kamuran Kaya. Aleyküm selam Kamuran kardeşim. Abi öncelikle sana çok teşekkür ederim. Doğum günümü kutladığın için, o güzel sesinde mesajlarımızı dile getirdiğin için de teşekkür ederim. Dün benim özel günümde olan doğum günümü unutmayıp beni sevip sayan bütün abi dost kardeşlerime, ayrıca C8'de olan kız kardeşlerime de sonsuz teşekkür ederim. Benden sizlere bugün çalan en güzel şarkılar armağan olsun. Sizleri seven Kamuran Kaya. Kamuran kardeşim aynı şekilde sana da teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim benim. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. C8'de olan kalbimin biricik sahibi Arzu Kaya. Sevdiğim dünkü mesajların ve iyi dileklerin için teşekkür ederim. Sevdiğim bulunduğun dilekleri beraber yaşama dileğiyle. Gökyüzündeki onca yıldızın arasındaki tek yıldızımsın. Seni çok seviyorum göz bebeğim. Benden sevdiğim kadınıma Yıldız Sil ve Aklım Hep Sende şarkısı armağan olsun. Seni çok seven eşin Doktor Zeki Kaya. Ben Bayraklı'dan Maviş Murat abi, kadın kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci radyo başına. Bebeğim, geçici olarak telefon yasağım bitti. Yarın anneme gereken bilgileri yolla, annem gerekeni yapacak. O güzel gözlerinden öpüyorum. Ben Bayraklı'dan Maviş İbrahim Meydan oğlu Utku Varşal. Hakkınızı helal edin İbo abi. Annem yapacak, telefonu paylaşırız İbo abi Maviş. Ben Bayraklı'dan Maviş hayatımın anlamı. Sen bana mektup çıkardınız, beni habersiz bırakma. Maviş'in Gülçin'le Yıldız Silve. Ben sana öleyim işte armağan olsun iyi geceler. Murat Bingöl abim baş tacısın. Bayraklı'dan Maviş sağ olasın. Maviş kardeşim sağ ol. Sana da sevgiler selam. İbrahim Erişen kardeşim. Ne demiş Hamdi? Evet, ses kayıtlarını paylaşayım İbrahim. Tekrardan doğum günü kutlu olsun kardeşim benim İbrahim Erişen. Hemen şu ses kayıtlarını dinleteyim.
1: Murat abim kolay gelsin. Ben bir oğlu J4'ten Samet Özdemir.
0: Sağ ol, sağ ol.
1: Bugün aslan yürekli dostum İbrahim Erişen'in doğum günü. İbrahim doğum günü kutlu olsun. Dağların yeşil, yolların geniş. Sevdiklerin hep yanımda olsun. Bir dahaki doğum gününde hasretini ve özlemini çektiğin kalplerle beraber olmanı dilerim. Seni seven dostum Samet Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi ben Binoğlu J4'ten Samet Özdemir. Aslan dostum İbo Erişen. Varlığın dosta güven, düşmana daima korku versin iki gözüm. Allah yokluğunu göstermesin. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar sana armağan olsun. Ayrıca Murat abi Zeydan Beriçek'ten Ahlele şarkısını dostum için

0: dua ile tüm dostlara da selam olsun. Samet Özdemir.
1: Selamünaleyküm, ben Karşıyaka Şemikler'den Enis Özdemir. Bugün abim İbrahim Erişen'in doğum günü. Abim benim doğum günüm kutlu olsun. Nice mutlu yaşların olsun inşallah. Özgürlüğüne tez zamanda kavuşmanın dileğiyle seni seven kardeşin Enis Özdemir.
2: Karşıyaka Şemikler'den Serhat Balek. Değerli abim Samet Özdemir'in dostu İbrahim Erişen abimizin doğum günüymüş. Abim doğum günün kutlu olsun. İnşallah özgür günlerde sevdiklerinle olursun.
3: İbrahim'im şimdilik bu kadar sevgili kardeşim. Hemen iki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.
4: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başlıyor.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanın. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen çağır ben geleceğim. Sana yemin, sana yemin, sana söz.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Hayat radyo gibidir Murat abi, karşımıza yeni insanlar çıkar ama hepsini sevemeyiz. Biz Şakran Açık, cezaevinden Devran Yüksek ve Resul Kartal, burada bizle kader birliği yapan dost ve kardeşlerimiz Sezgin Oyanık, Cüneyt Bişer, Şeyh Mustu, Mert Pek, Yunus Tutkun, Fevzi Kinç, Emre Özer, Ali Acar, Caner Koravcı, Abdi Bilgi, Mertcan İmrak, Ahmet Asır, Eray Enes Ağır kardeşlere selam olsun Murat abi. Murat Çampınar'dan Nerede şarkısı abim Devran Yüksek'e armağan olsun. Murat abi sen de cansın, seviliyorsun. Ben Şakran Açık, cezaevinden Resul Kartal. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ olun, ben de sizleri seviyorum. Değerli abi Murat Bingöl, ben Şakran Açık'tan Resul Kartal, başta can abim Ozan Ahmet Kartal olmak üzere amcam Aydın Demirbaş, Boyraz Sayacı, Demir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Uğur Tezcan, Mert Eko, Kahraman kardeşler, Sefa Haral, Uğur Albay, Şenol Başkut, Adem Kocapınar, Görkem Akgüz, Devran Karaba, Boksör Çağrı İşçi, Fırat Gizgin, Murat abi, Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü, abim Devran Yüksek, Ozan Ahmet Kartal ve amcam Aydın Demirbaş'a armağan olsun. Seni seven kardeşin Resul Kartal. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek, Murat abi senin aracılığına dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta burada benle kader birliği yapan can kardeşim Resul Kartal, Cüneyt Gülsen, Şehmus Türk, farklı kurumlarda olan Çetin Temel, Cihat, Vedat kardeşler, Şakir Söylemez, Emir Yıldırım, Cavit Köroğlu, Muhittin Karataş, Serkan An, Ezgi Muş, Fatih Özışık, boksör Muhammed Abdurrahman Gülali, sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam Devo kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu tipinde yatmakta olan öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T-Tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T-Tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba, Azcan Yatbaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza, Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T-Tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlboğa, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velit Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a Yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun.
0: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara

0: Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman, yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kromlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özdeşik, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım, başta canım kanım aslan dostum Berhan Teriman, yani Zanlı olmak üzere İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıca farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Şakarlı, Selçuk Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuştan Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım, koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, aslan kardeşim, boncukçular kralı, yakışıklı, karizmatik, bayraklıdan Berhan Teliman, yani Zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose, Boksör Oğulcan, Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, Yavuzhan, Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih, Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teriman, yani Zanlı, diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun, Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi, aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teriman, yani Zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Oses Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan, Erkan Daykolu, Ahmet Çetinel, bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım bakidir Berhan Teriman, yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz, aleykümselam Osmancan kardeşim, Gedizli Ose. Burada kader birliği yaptım, başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teriman, yani Zanlı, Gümüş Bala ve Emirhan Yiğit, Boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiden, farklı kurumlarda olan Berhan Teriman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüş Balalı Emirhan Yiğit, aleyküm selam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teriman, yani Zanlı, Boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan, Basmaneli Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Daykolu Ahmet Çetinel, ayrıca farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak, canlara çok selamlarım bakidir Berhan Teliman, yani Zanlı, diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan, Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum. Zaman bir öncelik meselesidir. Herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin. Şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli. Her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum. Kendine çok çok iyi bak. Aklımızda, gönlümüzde seninle. Allah seninle olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma. Elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız. Biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır. Çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun. Tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum. T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun. Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi, gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.
0: Kardeşlerim, şu şarkıyı dinleyelim, onu

Evet, bu güzel şarkının akabinde kaldığımız yerden şöyle sayfamızı açalım, devam edelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Balıkuyu'dan Yunus Emre. Aydınaleyküm selam Yunus Emre kardeşim. Benim için çok çok değerli olan dostlarım, abilerim, kardeşlerimi anmak istiyorum. Benim için çok değerli olan Tevişçi, ondan Aslan amcam, Yılmaz Aydın. Ayrı kurumlarda olan Yiğit Yenici, Özcan Budak, Kadir Aykurt, Efecan, Yılmaz Şeyh, Musak Bulut, Azat Aykurt, Ahmet Aykurt, Ömer Akgün, İbrahim Durmaz'a çok selamlarımı iletirim. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün, Allah'a emanet olun. Allah'ın aslanları, ballı kuyulu sapranoz. Selamünaleyküm, kolay gelsin Murat abim. Aleyküm selam kardeşlerim. Bizim beyaz lokumumuz Yasemin Çevre radyo başına. Annem kurban oldum, umarım iyisindir. Bir hafta sesini duyamayacağız. Bizi merak etme, seni çok seviyoruz. Ailen her zaman arkanda. Herkesin selamı var seni. Çok özledik. Özgür günleri dört gözle bekliyoruz. Ayrıca Diren abloşuma da selam olsun. Sizleri çok seviyoruz. Özgür günlerde aynı masada oturmak dileğiyle önce Rabbime sonra birbirinize emanet olun. Murat abim canlarıma, Murat Şampınar'dan Engel şarkısı armağan olsun. Seviliyorsunuz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Can Özkan derdi abim Hüseyin Enç başta olmak üzere Emrecan Doğan, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, Eko Birlik, Atilla Enç, Şehmus Bedir, Durmuş Bankır, Samet Özdemir, Cihan Akın ismini saymadım, tüm dostlarımıza baki selamlar olsun. En yakın zamanda görüşmek ümidiyle, her yerde biz varız ya da bizden birileri. Sevgilerimle Can Özkan. Ben Can Özkan, Hüseyin Enç abim Emre ve Orhan ziyarete yazdırın beni. Bir boşluk olduğunda haber gönderin, ziyarete yazan arkadaşlarımız da haber yollasın. Ona göre kendimizi ayarlayalım, gelelim, herkesin gecesi güzel olsun. Ben Can Özkan, her yerde biz varız ya da bizden birileri. Bu arada Gündoğan Doğan, Gündoğan'ım, Yusuf aradı, selamı da vardı, hatta konuşmuşsunuz ama Yusuf'un bana gönderdiği ekranda hiçbir şey okunmuyor. Bilgin olsun sevgili kardeşim, yani Yusuf'un bana gönderdiği yazıda hiçbir şey okunmuyor. Kendisi bile okuyamadı. O yüzden haberin olsun, bizlik bir şey yok. Gündoğan Doğan kardeşim tekrardan tüm dostlarına selamları vardı. Sarıcan Oğuz Soluk, sevgili kardeşim, ilk mesajda ismini zikretmiştim. Muhtemelen duymamış olabilirsin. Haberin olsun sevgili Sarıcan Oğuz Soluk kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sıla Duman, aleykümselam kardeşim. Şakranda kan bağım olmasa da can bağım olan Caner Gül, boksör Çağrı Heli.

Emektar Alparslan Aldanmaz, Azat Yılmaz, Poyraz Yılmaz, Rıdvan Kaya, Can Kaya, Mehmet Mustafa Akkuş yani Hacı abim, Veli Çelenk, Meke Avşar, Doğancan Yüce, Halil Bayram, Yalçın Kiraz ve tüm dostlara, şerefli yatan tüm mahkumlara. İsmini saydıklarıma selamlar olsun. Murat abim ben Sıla Duman Şakran, kadın kapalıda yatmakta olan güzel dostum Helin Emektar Aslan gibisin. İyi haberlerini aldım, çok sevindim. Mektup yazacağım. Bugün mektup gelmeden senin gelmen dileğiyle güzel kalplerim. Ben Batuhan Çalıkuşu, Can Özüm Sezen Çalıkuşu Sezen'im. Birkaç gündür mesaj gönderemiyorum. Evdekilerin durumunu biliyorsun. Tuğçe'yi aramışsın. Bugün görüşe geldi. O da pazartesi. O da arayacak sen de. Ara, konuşmamız lazım. Seni çok severim. Ayrıca dostum Enes Efe'nin derdesi Göşe Akır'a da bin selam olsun. Murat abi Sezen'ime Burak Bulut Kurtuluş Kuş'tan herkes duydu. Bir sen duymadın şarkısını çalarsan sevinirim. Gecen güzel olsun Can abi, Murat Bingöl sağ olasın, Batuhan kardeşim hepimizin. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, canım karım. Ben de ne kadar kendime sensiz bir yol çizsem de hayat bir tünel açıp o yolu senin yolun yapar. Çünkü bulamam yolumu bakmadan gözlerine. Bütün şehir bana yaktı, ben şehri sana yaktım. Murat abi Sezen'imi Halit Bilgiç'ten Düşlemeyi çalarsan sevinirim. Ben Menemen A15 koşunan Onur Yıldız başta abilerim olmak üzere Rafet Kale Sinan'da Hüseyin Saldıray Can kardeşlerim Berke Keren Erdem Çakıcı Hamza Sönmez Zana Gezer Baran Aman Kadir Ömer Özdilek bu canlara selam olsun. Ben Menemen A15 koşunan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere seslenmek isterim. Başta Selçuk Akduman Fırat Tinas Kürt Sero Cemal Olagan Mustafa Olagan ve de çocukluğumun sahibi Bedirhan Dündar'a bin selam ederim. Bedo abi tez zamanda Aydan'a çocuklarına kavuşman dileğiyle sizleri seven Erdem Çakıcı. Ben Menemen A15 koğuşundan Hızır Amak başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan'da Rafet Kale olmak üzere Foçalı Demet Mustafa Baran Aman Erdem Çakıcı Uğur Saygı Hasanlı Sefiri Polat Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15 koğuştan Berke Keren, başta Can abilerim Sinan'da Rafet Kale olmak üzere. Çimen Tepeli Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Zana Gezer, Uğur Saygın, Levent Tekin, aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim. Canım kanım Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Farhat Karatay, Yasin Baran, Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15 koşulan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük, başta canım kanım abim Rafet Kale, dayım Sinan'da, abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diğer Halitoğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaçık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek ve Yiğitcan Parla bin selam olsun. Geç gelen teselli idamdan sonra gelen affa benzer, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. İlk göz ağrım, saçları cennet kokulum, kalbimde açan en güzel çiçeğim. Elimde olsa dünyadaki bütün dertlerden, kötülüklerden uzaktan yeni bir dünya kurup sizi oraya koymayı isterdim. Yolda ayağına değecek taşı, sizi üşütecek rüzgarı, telini yakan güneşi, sana dert olacak her şeyi senden uzakta tutup sadece mutlu olmanızı izlemek isterdim. Yüce Rabbimden dileğim, hayat sizi bundan sonra hiç incitmesin canlarım benim. Çok seviyorum, çok kuzum, Allah'a emanetsiniz. Herkese iyi akşamlar, ben Umut Kına. Kadın kapalı yatan iki gözüm Şima ne yapıyorsun? Bizler iyiyiz merak etme gülüm. Her şey yolunda Allah'a şükür. Seni özledik tek sıkıntı sensin. İnşallah geleceksin yakın zamanda. Oralarda üzme kendini. Üzen bir şey olursa haber gönder seni. Çok seviyorum Allah seninle olsun. Arkadaşlarına selam söyle. T1B11'de yatan abim Fırat Gezgin. Ayrı kurumlarda olan Kasabalı Bedo Arda Kurt Mertcan Doğanay Kadir Zincir. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlar olsun.
Ben Müge Kına Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım ablam Şima Coşkun. Nasılsın? Kurban oldum. İyisindir inşallah. Bizi soracak olursan biz iyiyiz, hep beraberiz. Oturuyoruz. Sen iyi ol canımın içi. Yarın ben gelemeyeceğim. Ayağımı incittim. Tedbiren alçıya aldılar. O yüzden kurban oldum. Merak etme, seni göremeyeceğim diye çok üzülüyorum. Sağlık olsun artık. Seni çok sevdiğimi bil, kurban oldum. Gözlerinden öpüyorum. İyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A17'de yatmakta olan Furkan Acar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kadar bir yaptım abilerim, kardeşlerim. Serhat Afşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko Yıldız, Sinan Ayhan, Serkan İmren, Arabesk Boyabat, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan Gece. Bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanımızın sesini değil dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Murat abi, T2A17'den Furkan Acar. Diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can, Ekim, Deniz, Şakircan, Palit, Samet Akşi, Cem Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir Aküzüm kardeşlerime bir değil bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Çağrım, boksör Çağrım. Bak şimdi mesaj atmışlar. Ne zaman? 21.43'te atmışlar kardeşim. Demiş ki Çağrı'nın abisi tutuklanmış. Mesaj yollasak bugün okunur mu? Ama mesaj yollamamışlar. Çağrı, haberin olsun kardeşim benim. Geçmiş olsun abine de. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşlerim. Ben hemen A15 koğuşu Hızır Amak ömrüm. Sen uzakta olsan da kalbim hep seninle. Aramızda mesafeler olabilir ama sevgime hiçbir şey engel olamaz. Bu zor zamanlar bitecek ve biz yine yan yana olacağız. Seni sabırla, özlemle bekliyorum. Her zaman arkandayız. Yol yanım. Sol yanım. Evet, sol yanım. Seni seviyorum. İyi geceler. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak. Kurban oldum. Özgürlüğe az kaldı. Her gecenin bir sabah, her ayrılığın bir kavuşması vardır. Bugün sabır, yarın özgürlük. Bugün özlem, yarın sımsıkı sarılmak var. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. İyi geceler. Elbet bir gün sevgilim. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleyküm selam. Ben kaleden Asi Çakır. Şakran kadın B9'da yatan namı der Çingenem. Bahar Zengin radyo başına. Zerafet göze batmak değildir, akılda kalmaktır. Değerli dostum Çingenem, hep aklımdasın. Geceniz güzel geçsin. Koğuş arkadaşlarına selamlar. Öncelikle selamünaleyküm. Ben Karabağlar'dan Azat Eleftos. Aleyküm selam. Öncelikle T3'te yatmakta olan canım kanım Arman Eleftos'a selam olsun. En kısa zamanda yanımızdasın aslan kardeşim benim. Adamlık mücadelesi verenlere selam olsun. Kardeşime Hozan Hamit'ten Tişki Nizan'ım şarkısı armağan olsun. Öncelikle selamünaleyküm. Ben Yetcan Doğan Gün. Aleyküm selam. Ben hemen C6 koğuşuna atan abi kardeşlerim başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Berhan Teliman, Oğulcan Türedi, Arda Doğan, Osmancan Uğuz ve ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Abi benden C6 koğuşuna Enver Yılmaz'dan Gönül Darda Ben Zordayım şarkısı armağan olsun. Savaş Aktaş, ne zaman kaybolsam seni düşünüyorum. Çünkü biliyorum ki kalbim beni yine sana götürecek. Sen benim en güzel tesadüfüm değil. Her defasında yeniden seçtiğim kaderimsin. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbimin sana olan yolu hiç kapanmıyor. Benim yuvam bir yer değil, senin yanın. Savaş Aktaş, hayat beni kaç kez başka yönlere sürüklese de içimdeki en güçlü çağrı hep sana ait. Benim için huzur dünyanın suslu an değil. Senin sesin içimde yankılandığı an. Seni sevmek her gün aynı kişiyi yeniden tanımak ve her defasında ona biraz daha hayran kalmak gibi. Savaş Aktaş, benim en güzel yolculuğum senden başlayıp yine sana dönen o bitmeyen yol. Sen hayatımın içinde karışıma çıkan bir değil, hayatıma anlam katan en özel yerdesin. Seni çok seviyorum. Olduğunda ben de sana hasretiz, sen yalnız değilsin. Biz her zaman senin yanındayız, bunu unutma. Sen bizim babamızsın elbet bir gün. Canım kocam Savaş Aktaş. Kardeşlerim Levent... Şaşırdım. Kardeşlerim, WhatsApp üzerinden şu dakikaya kadar gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Yeni gelenler hemen şu... Aa bak, bunları atlamışız. Okundu, görüldü, yapmamışız ama bekletmişiz. Evet, hemen onları da paylaşalım. Ben T4A8 koşulan Doğukan Erdoğan. Koşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin,
Kardeşlerim Enes Turacı, Oğulcan Arslan yani Kopo, İbo Akbaş yani Köfte, Ahmet Dedar, Tatüdey, Emin Torul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16'da kardeş koğuşunda

0: Canım kanım öz abim Ferhat Arslan'a da bin selam olsun. Sait Sayım'a bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum, cam gibi insanlardık. Onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altındağlı Doğukan Erdoğan. Ben T4A8 koğuştan Mami Tutkun. Koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslayani, Koppo, İbrahim Akbaşani, Köfte Tatüdey, Emin Torul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Akabinde B16 kardeş koğuşumuzda bulunan kuzenim, abim soy ismi gibi aslan olan Ferhat Aslan abime bin selam ederim. Başka kurumda bulunan abim Yunus Tutkun, Sait Sayım, Serdar Sönmez, Şahin Sincar. Buradan selamlarımı iletiyorum. Biz hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş. Aleykümselam İbrahim kardeşim, yani köfte. Koğuşumuzda bulunan abi dost kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzhan Aslan yani Koppo, Ahmet Deder, Emin Torul, Tatüdey, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 kardeş koğuşumuzda bulunan soyadı gibi Aslan abim Ferhat Aslan'a, başka kurumlarda canım canları abim Kınalı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf, Tokay, Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz ve Sait Sayma bin selam olsun. Yiğitliğin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisine de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Değerli abilerim Mesut Çaylak, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mısır Akşen. Diğer koğuşlu olan kardeşlerim Mehmet, Cengiz, Emirhan, Canbaz, amcaoğullarım, hep Bektaşoğlu ailesi ve Akın ailesine, ben hemen de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şite selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu TTP C18 koğuşundan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abi Murat Bari. Kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi. Kadın kapalı B6 koğuşundan Salih Hep Bektaşoğlu. Aleykümselam kız kardeşim. O da arkadaşlarım Merve, Miray Yıldırıcı, Gizem Akın, Sedat Türk Gücü, hepsine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Ben üç nolu B9'dan Berşan Polat, farklı kurumlarda bulunan Aydın E tipinde yatan ağabeyim Zafer Arslan, Baran Arslan, Berat Arslan, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Elmastaş, Mustafa Turan, Ömer Otçeken, Eyüp Sen, Kerem Sen, Berat Çiçekçi, Mehmet Nuri Özen, Yakup Gündüz ve benim yoldaşım olan Koray Kahraman'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü armağan olsun. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat, selam olsun Murat abim, sen aleyküm selam Berşan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Şehit O Serdal Aykurt. Akabinde derli dayım Hacı Otman ve Mami Yılmaz, Balıkçı Özgün, Eren Aras, Özkan Erkan, Selçuk Yıldız, Zafercan Sandalcı, Hasan Bostancı, Asiler. Bu derlere Berşan Polat'tan selam olsun. Gece bir söz de bizden olsun. Esaret dağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olmayı tercih ederiz. Kardeşlerim, bir şarkı hemen sonrasında kardeşlerimizin son kayıt mesajlarını paylaşıp SMS'e geçiş yapacağım. Bir kez daha hatırlatmış olayım kardeşlerime.

Canım kanım babam, Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi manevi her daim yanımda oldun. Babalık abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı. Ben dayın kahraman subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya, Ahmet Kaya, Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda

0: oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun, Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık. Yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Öztemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlaga, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlağan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derdilerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Saban abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can, Erden, Şakircan, Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok. Herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat. Ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an zindanlar kısmındayız. Ya ölüm ya özgürlük. Selamlar iyi ki Murat abi, ben Murtakeli Göksel Can Erden. Aleyküm selam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlargan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Göksel Can Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Göksel Can Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime, kardeşlerime

0: Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erdem, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize binbir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakir Can, Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimi Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'de. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit. Karanlık insanlar olsanız ne olur? Sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadığım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel II. Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim, reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel II. Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbul'da Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3 C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel II. Kasabalı, Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınlığa mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleyküm selam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleyküm selam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan, farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Limon Tepeli Atakara. Sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle atan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı gideceğiz? Hayatın Kadere Kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Olmasaydı Sorumuz Böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun. Bu derlere Eyüp Han'dan Nerede Kardeş Şak Sarman olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz, sağlasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan değerli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner, Atakan Lüder, Doğukan Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun ve son olarak
şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım, armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den karşı yakalı Durmuş Albas. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limon Tepeli, Atakara, Gurur, Şahan, Mustafa, Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijval, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime hitaben başla. Abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Atakara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Bu değerlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim, başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan icap edermiş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Erdal El Almış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığınıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albas, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu değerlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limon Tepeli, Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran

Selamünaleyküm, ben Hayri Erişen. Aleyküm selam. T1'de yatmakta olan Aslan abim İbrahim Erişen'in ellerinden öpüyorum. Aslan abim, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Gönül isterdi yan yana olmak ama az kaldı. Sen de yanımızda olacaksın. Allah'a emanet ol. Kendine çok.

çok iyi bak seni seven kardeşin. Foça açıkta yatan canım abim Hakan Çağlar'a selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar seni seven kardeşin Eyüp. Selamünaleyküm Murat abi İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi A5 koşunan Gülay Soy gezer radyo başına. Kurban oldum gözünüz nur seni çok özledim. Cuma günü yanındayım az kaldı biraz sabret geleceğim. Neneni arıyorum senden haber alabilmek için seni çok seviyorum. Sen beni kabul olmuş doğamsın herkes çok selam şöyle az kaldı geliyorum. Yıldız Tilbe aşk cilvesi. Aleyküm selam kardeşim benim. Murat abi ben İzmir Şakran Kadın Kapalı A5 koğuşundan tüm sevdiklerim büyüklerim çok az kaldı geliyorum. En geç pazartesi günü yanınızdayım gözümün nuru Gülay. İyi bakın hepinizi çok seviyorum çok. Allah tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Fatih Bulut'tan kurban oldum Deniz. Ben T1C7'den Ferhat Turgay. A2'de olan Velit Doğal. Sen yaşıyor musun? Sesin soluğun çıkmıyor. Ben seni paket olduğunu zannediyorum. Bir ara paslaşalım iyi mi? Devran Karahan dostum sen iyi gördüm. Canımsın iki gözüm adamsın. Gece kurtla bir olup koyunlara saldırıyorlar. Sabah çobanla beraber yas tutuyorlar. Vallahi yanlış oynuyorlar. Etkinden kralını tanımam çalarsan sevinirim. Abi kurban seni seven Mardinli Ferhat Turgay sağ ol Ferhat'ım. Selam gönderdim sana açılışta. Kız kardeşimden geçmiş olsun dileklerini aldım. Allah razı olsun merak etmişsin. Sağ ol aramışsın kardeşimi. Sağ ol Ferhat'ım çok şükür işte dediğim gibi dün gece ani bir sıkıntı oldu hala da devam ediyor işte bakalım Allah kerimdir. Kolay gelsin Can abim ben T1C7'den Ferhat Turgay C4'te olan Aslan abim İbrahim Erişen radyo başına. Abi öncelikle senin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum sana sağlık sıhhat afiyet diliyorum. Sonrasında Burhan Ormancı'yı sorsana bir hasımlık için hiç çağırmışlar mı onu? Acil Hamdi'ne haber et yoksa vermezler beni oraya. Seni çok seviyorum. Samet Özdemir dostuma ve Burhan'a da selam ediyorum. Kapımızı çalanın kapısını kırarı sizi seven Mardinli Ferhat Turgay. Şakran İkinoğlu B7 koğuşuna yatmakta olan Baki Örentay abim ve tüm koğuş arkadaşlarına selamlar. Özlenensin. Dost dediğin en zor zamanında bile senin yanındadır. Seni unuttum asla düşünme. Ahmet Kaya, Keke Eyvah şarkısı armağan olsun tüm B7 koğuşuna Bayraklı'dan Ramocan Taşçı. T2'de yatan Bünyamin'im ömrüm seni çok seviyorum. Annenle konuştuk canın sıkkınmış biraz sıkma canını. Her şey olacağına var az kaldı inşallah çok az kaldı seni çok seviyorum. Kolay gelsin Murat abim. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Kadın kapalıda yatan derlime seslenmek istiyorum. Benim derdim seni üzmek değil bunu bil. Not sessiz olun. Bu dünyada ne zaman bir umut ışığı bulsanız onu söndürmek isteyen birileri olur. Kendine iyi bak Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Kadın kapalıda yatan sevdiğime seslenmek istiyorum. Ben sensiz de yaşarım ama seninle bir başka yaşarım. Benden şarkı istemiştin Yıldız Silve'den Mühür Gözlüm şarkısı sana gelsin. Her şey güzel olacak Halil Karagöz. Şakran Kadın Kapalı'da yatan can kızım Ayşe Fulya Bulut Cansel Durmuş başta olmak üzere bütün kader mahkumlarına gelsin sıradaki şarkı Yavuz Deniz. Ben Menemenli namı der Murat Eriş kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli Nazan Demirhan ömrüm bizi sakın merak etme biziz çocuklarım ve annemin Memo'nun sana çok selamları var gecen güzel olsun seni seven namı der Murat Eriş bu akşam çalan bütün güzel şarkılar senin olsun. Ben B11'de yatmakta olan Bilge Keleş C7'de yatmakta olan yengem Hatice Arcanlı radyo başına. Yenge bugün selamını aldım beni yanına aldırmak istiyor musun? Ben koğuşumda iyiyim aklım bende kalmasın sorduğun konularla alakam yok için rahat olsun seni seviyorum yapma düzelir be kanka benden sana armağan olsun. Ben B1 koğuşundan Ayla Özyurtsel T2C1'deki eşim ve suç ortağım Berk Tuncay gün geçtikçe sensizlik yoruyor sana olan özlemimin tarifi yok Yıldız Silva haberin olsun aşkıma gelsin tüm C1'e selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TV20'den Ömer Kütükçü aleykümselam Ömer kardeşim. Bugün yanımda bulunan dostum Emrah Hacı Bey'in doğum günü. Emrah'ım doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık en önemlisi sana özgürlük getirsin. Bir dahaki yaş gününde sevdiklerini kutlamanı temenni ediyorum. Seni seven kardeşin Ömer Kütükçü. Selamünaleyküm Can abim Murat ben TV20'den Berkan Batur aleykümselam Tatarım. Bugün doğum günü olan kardeşim Emrah
Hacı Bey'in doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününde ailenle olmanı Yüce Allah'tan diliyorum. İstek şarkı Mahmet Kaya, doğum günün şarkısı ayrıca Can abim Murat. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle ben Tatar Berkan Batur, beni tanıyan abi kardeşlerime, dostlarıma selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20'den Caner Balık. Aleykümselam Caner kardeşim. Bugün yanımızda bulunan kardeşim Emrah Hacı Bey'in doğum gününü ona senin aracılığınla birkaç kelime söylemek istiyorum. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki doğum gününde ailenle sevdiklerinle kutlarım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni seven kardeşin Caner Balık. Ben Hatip Erkuş, iki gözümün çiçeği yarenim. Ne yapıyorsun? Beni soracak olursan iyiyim. Faksını aldım bugün. Cevap yazar gönderirim. Kendine iyi bak gülüm. Seni seven Hatip Erkuş. Her şarkı benden sana armağan olsun. Murat abi, şakran kapalı cezaevi T1'de yatmakta olan Yusuf Boncu kardeşim benim. Nasılsın? Umarım iyisindir. Mektup göndermek istiyorum ama koğuşunu bilmiyorum. Sende haberim yok. Bir ihtiyacın var mı? İyi misin? Kimseyle konuşamadığım için haberim yok. Özgürlüğün uzak değil kardeşim. Seni bekleyen bir kardeşim var. Bunu unutma. Seni seven ve sayan kardeşin Sema. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T117'den Bayraklılı Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kadın kapalıda yatan derdim Rumeysa Kınık radyo başına. Canım, senin bu şarkıyı sevdiğini biliyorum. İzmirli Damla göz göze geldiğim an sana armağanım olsun. Sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. T1A7'den Bayraklılı Berkay Özel, kader birliği yaptım canım kanım aslan abilerim. Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Diyar Bininci, Eyüp Güler, Ata Akda, Altan Çakır, Ayhan Baysan, kardeş koğuşumuz B18'de bulunan abim Halil Karagöz'e bin selam olsun. Blok 3'ten Allah Allah şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 Koç'tan Çapa Hakan Ecerel. Aleykümselam Hakan kardeşim. Herkes hak ettiği kadar değil, karakterinin izin verdiği kadar değer verdim. Sonra bazı insanların o değeri taşıyamadığını gördüm. Kimseyi küçültmedim, sadece hayatımdaki yerini değiştirdim. Çünkü akıllı insan insanları değil, mesafeleri değiştirir. Ayrıca bu gece de tüm güzel şarkılar Nihat, yani Sait Faik Ölçen abime, Aslan Yenlerim, Tatar Berkan, Batur Gürkan, Ecerel, Yaşar Doğan'a Ceviz Kıran, Berdan Doğan'a Ceviz Kıran'a gelsin, Çapa Hakan Ecerel. Murat abi, ben T3A20 Koç'tan Çapa Hakan Ecerel. Bazıları sen kaybedince değerini anlar, bazıları ise değerini bilmediği için kaybeder. Aradaki fark insanın aklından çok karakterinde saklıdır. Ben kimsenin pişmanlığı olmak için yaşamadım. Değerim geç anlayanların hikayesinde yer almak gibi bir derdim de yok. Ayrıca bir gecedeki tüm, şöyle diyeyim, ayrıca bu geceki tüm şarkılar abim Mete Bey Dilli ve yeğenlerim Meltem Bey Dilli, yarın Ceviz Kıran Metecan Bey Dilli ve Sebatlin Ecerel'e gelsin, Çapa Akan Ecerel. Koç açıkta yatmakta olan eşim Yetiş Ok, senin sevdan yüreğimde bir mahkum gibi demir parmaklıklar arasındayım. Ama sevdam sana ulaşmak için her engeli aşar. Her gece adını sayıklıyorum, her sabah seni görmek için uyanıyorum. Bu karanlık günler elbet sona erecek. O gün geldiğinde özgürlüğü birlikte kutlayacağız, seni seven eşin. Hemen sayfamı yenileyim. Bir sayfa daha açalım. Ben T1A7'den eski İzmirli Ozan Yazar, canım kanım olan eski İzmirli Özcan Yazar kardeşlerim. Berkay Özel, Diyar Birinci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Eyüp Güler, Ata Akda, Altan Çakır, Osman Karakalpak, Ayhan Baysan, Gürbüz Kıyatçı, kardeş koğuşumuz B18'de olan abimiz Halil Karagöz ve tüm B18 koğuşuna selam olsun. Onlar babayla zor yarışırlar şarkısı armağanım olsun, sevgilerimle eski İzmirli Ozan Yazar. Koç aşkta yatmakta olan eşim Yetiş Ok, gönlümün duvarları taştan olsa da sana olan sevgim her gün her daim hür ve taze. Elbet bir gün bu hasret bitecek, seni seven eşin Murat abi gelir gelir şarkısı armağan olsun. Şakran kadın koğuşuna yatmakta olan kızım Narin Kuş, sevgili kızım
Hayat bazen karşımıza hiç beklemediğimiz engeller çıkar ama önemli olan o engeller karşısında ne kadar güçlü durabildiğimizdir. Sen her zaman zorlukların üstesinden gelmeyi başaran dirayetli ve güçlü bir kadın oldun. Bugün içinde bulunduğun bu durumu da sabırla ve olgunlukla aşacağına hiç şüphem yok. Seni seven baban Yetiş Ok. Koç aşkta yatmakta olan eşim Yetiş Ok, canım kocam umudum, sensiz geçen günler ne kadar zor olsa da sana kavuşacağım günün hayali beni ayakta tutuyor. Burada her şeyi bıraktığın gibi tek eksimiz senin yokluğun. Gözlerini kapat ve her gece sana gönderdim dualar. Sevgimi hisset, aramızdaki mesafeler sadece bedenlerimize ait. Ruhumuz ve kalbimiz her zaman bir arada. Kendine çok iyi bak, temizliğine ve sağlığına dikkat et. Unutma seni çok seven ve bir an bile vazgeçmeyen yolunu. Yarım gelen mesajımız. Şakran kadın kapalı cezaevi C15 koğuşuna yatan annem Lütfiye Omurtak için Aysun Taş Çeşme canım annem şarkısı armağan olsun. İyi ki doğdun annem. Hep yüzün gülsün, hep mutlu ol inşallah. Bu zor günler ve cezalar da bitecek. Bütün özlemlerimiz dinecek, yine beraber güleceğimiz güzel günlerimiz olacak. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın canım annem. Gözünden yaş gelmesin. Bilirsin kıyamam sana kızın Ali'ye. Kral abim ben C8'den Seda Uyar, yol arkadaşım olan Serenay Gümüş, Can Parçalarım, Burcu Gürbüz, Neval Özay verdi can ablam, Nezahat Çok Uyar, kardeşim Kübra Tefe, belki de olan kıymetli ablam Kanbağım, olmasa da Canbağım olan Gamze Batur. Geceyi Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Herkes diyor ki gülüşün çok güzel, siz bir de beni güldüreni görün. Sağ olasın Seda kardeşim. Bir kez daha değiştireyim sayfamı.

Niye böyle oldu? Şöyle bir daha değiştireyim. Selam Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Serenay Gümüş. Aleyküm selam kız kardeşim. Canımın canı olan Seda Uyar derli ablam Neza çok uyar. Arkadaşlarım Neval Özay verdi, Burcu Gürbüz Kübra Tepe. Seda Uyar'ın kıymetli ablası Gamze Batur Neza çok uyar ablamın B1 John 4'te olan oğluna selamlarımız olsun. Annesi onu çok seviyor. Geceyi Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Kimliğimi soruyor birileri, çıkarıp resmini gösteriyorum Kürt kızı. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T4D5 koğuşundan tüm Şakran'a selam olsun. Bu istek şarkım hepinize gelsin. Emin Şener, seni vefasızın kızı selamlar abi. Aleyküm selam. Sağ olasın Emin kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam kardeşim. Şakran T4D5'te bütün Şakran'a selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. İzninle bu istek şarkım Şakran'a armağan olsun. Arkan Donay'dan. Ben de bu yarın derdine derman olmaya geldim. Selamlar abi. Aleykümselam kardeşim benim. Murat abim, ben C8'den Seda Uyar. Yol arkadaşım Serenay Gümüş. Cam parçalarım Neval Özay verdi. Burcu Gürbüz Kübra Tepe Midilli. Nezahat çok uyar. Beykide olan kan bağım olmasa da can bağım olan kıymetli ablam Gamze Batur. Gece Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Altından tabureniz olsa da benim masamda yeriniz yok. Şakran kadın kapalı C9 koğuşuna yatmakta olan güzelim Ecem, moralini yüksek tut, güzel günler yakındır, Allah'a emanetsin güzel gözlüm Hasan Girgin. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Şakran kadın kapalı koğuşunda yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar ve oda arkadaşlarına selam olsun. Aslan dostum, seni bugün açık görüşte çok iyi gördüm. Hep böyle metanetli olmanı diliyorum. Seni çok seviyorum. Her zaman arkandayız aslan dostum. Uygar Doğanay, Fahri Meçhul şarkısı armağan olsun. Abi Umut Sevingil, aleyküm selam Umut kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran Tevş C5'te yatan aslan abim Medet Doğan. Sen de özgürlüğünü alıp yanımıza geleceksin. Özlenen, beklenensin. En kısa zamanda yanımızdasın. Seni canından çok seven kardeşlerin Taha, San, Sarkan ve Emir Ulu. Aleyküm selam kardeşlerim. T1'de yatmakta olan canım abim İbrahim Erişen, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere, tez zamanda yanımızda olman dileğiyle, iyi ki varsın, seni çok seven kardeşin Hamdin Erişen. Selamlar şeffaf insan Murat Bingöl, ben A5 koğuşundan Gülüzer Kaymaz, aleyküm selam Gülüzer kardeşim. Ömrümün ömrü kadın, Buse Nur Çevik. Değerlilerim Esen Çalışkan ve ömrüm Zuhal Aksır. Kurşun sesi kadar hızlıdır yaşam ama zordur kurşunu havada sevdayı yürekte tutmak. Bu derlime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı armağan olsun. Ben zalimin kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Değerlim varlığınla huzur bulduğum adam, sesine kurban olduğum canımın işi. Ben iyiyim, beni merak etme, sen de iyi ol, herkesi karşıma senin yanıma. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol Murat abim. Mert'im için Berivan Meşeler, yarime bir haber salın şarkısını çalarsan sevinirim. Gökhan Diker, Can Özüm. Ben küçük kızımızı da annemle yolladım. Yasam başladığı için götüremedim. Seni çok seviyorum. Ağlarsa geri getirsinler söylersin. Dilekçeyi hallet bir an önce. Ben de o kokunu içime çekeyim. Duyan abiler Gökhan'a söyleyebilir mi? Lütfen. Menemen A15 koşu Hızır Amak, bir tanem hiçbir karanlık ebedi değildir sevgilim. Eninde sonunda güneş yine doğacak. Sen de bu zor günleri geride bırakıp yanıma geleceksin. Sakın umudunu kaybetme. Ben burada her an seninleyim, seninleyiz. Cuma günü aramanı bekleyeceğim. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14 koşudan Yalçın Öztanık. Aleyküm selam Yalçın kardeşim. Senin aracınla tüm sevdiklerime seslenmek istiyorum. Kadın Kapalı'daki eşim Bahar Öztanık'a, farklı kurumlardaki oğullarım Nihat, Ayhan, Eyüp ve Yusuf Öztanık'a, Hamit, Ziya ve Özgür Ercik, bir nolda yeğenlerim Burak ve Yusuf Ceylan ile Muzaffer Şahan'a, abim Serdar Özcan ve dostum Ferdi Bingöl'e, farklı kurumlardaki babam Ayhan, Ok, Oktay, Ok ve Şahin Tike, tüm bu canlarıma özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, hepiniz Allah'a emanet olun.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14'ten Sait Çelik, Namıder Kürt. Ve de aleyküm selam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Özsanık, mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek, Aslan Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Uğurcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yaz, Çetin, Fuat Afindi, Kadir, Asaf Erdemir, Arda Bahar'a özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Elbet bizim de çiçeklerimiz açar, hiçbir fırtına sonsuza kadar sürmez. Müslüm Gürses'ten Tutamıyorum. Zamanın şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Kardeşlerim bir şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam.

Ben B4 Koç'tan Ağrılı Pelin Arslan, benim derdilerim Dilara Özbek, Ayşe Yılmaz, Ruşen Akyıldız, Gamze, Evge Esen Keskin, Hasret Tanrıver, Deniz Başak ve A5 Koç'tan bulunan Burcu Savcı. Bizim için değerlisin, kendine benim için popüler bak. Benden gece bir söz, ranzamız tek katlı, yaşantımız çok farklı. Yaprak düşer dalı kalır, pelo gider namı kalır. Murat abi senden ricam, arsız beladan kara kız çalarsan çok sevinirim. İyi yayınlar, sağ olasın Pelin kardeşim. Selamünaleyküm Can abi, Murat ben, T1B8'den eski Şamlıklı Fatih Voran. Aleyküm selam Fatih kardeşim. C4'te yatan dostum Samet Özdemir'e selam olsun. Nasılsın dostum? Kurtuluş abimin de sana selamı var. Oraya Mehmet Akgül geldi, yani külli. Benim abimdir, yabancı değil. Dostum kendine iyi bak, seni seven Kurtuluş Şakarlı ve Fatih Boran. Ben B4 Koşulan Esen Keskin, Kainat Güzelim Dilara Elduran, Kraliçem Büşra Çakman, Prensesim Hasret Tanrıver, Sarı Papatya Maşe Yılmaz, Can Ablam Pelin Arslan, derdilerim Yasemin Ağıç, Deniz Başak, Ruşen Akyıldız için blok 3'ten sebebi yer çalar mısınız? Büşra ablam der ki oturduğunuz yerde şeref bırakın da şanınız konuşsun. Ben B4'ten Dilara Elduran, hayat arkadaşım, gönül eşim Alişan Elduran. Bugün yine sesini duydum, çok mutlu oldum. Kalbim hep seninle. Hayatta her şey gelip geçeceğimiş, bir tek sen kalacağımışsın. Alişan'ım için sakalına kadar aşık olduğum şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan benim için kıymetli derli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm sana herkesin çok selamı var, biz iyiyiz, sakın merak etme. Memo soruyor, kurum içi telefon yardım diyor, yazdı mı diyor. Cano merak ediyor, kendine iyi bak Nazom, az kaldı seni çok özledim sultanım. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim, gecen güzel olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Canberk Gömek. Aleykümselam Canberk kardeşim. T1A16'dan Canberk Gömek, buradan senin aracınla aynı kurum farklı kampüste yatmakta olan abilerim kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim, Mahmut Şeren, Sarı Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Lider Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Batuhan Üçdemir, Baran, Yağmur, Berkecan Çalışkan, Aslan kardeşim, Süleyman Arslan ve son olarak Bozyakalı Samet Akşüt, Baki selam olsun. İsmini sayamadım abilerim kardeşlerime de selam olsun. Ben Canberk Gömek. Ben Karşıyaka'dan Kuşçu, Kuvilay, Aras, Şakran, TK4 Koşlu'na değerli kardeşim Mustafa Meral'e buradan selamlarımı yolluyorum. Kıymetli kardeşim, en kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere. Sevilen özlenensin aslan dostum. Murat abi ben Ulaç Gömek, senin aracınla abilerime selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim Burak Gömeç, Aslan abim Umutcan Gömek ve Aslan abim Canberk Göme'ye selam ederim. Bir söz bırakmak istiyorum. 40 yıl aynı kazanda kaynasak bile bizim dumanımız ayrı tüter. Elbet bir gün aslan abilerim en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Ben Ulaç Gömek. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Efe Arslan. Aleykümselam Efe kardeşim. Aynı ortamda bulundum abi dostları Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Yusuf Samar, Omuz Zor Bilmez, Arda Ceren, Bedri Salman, Murat Türk, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi. Gece benden bir söz, canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Bırak kader yakışanı yaşatsın. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ceyhun Batur. Aleykümselam Ceyhun kardeşim. Eşim Gamze Batur radyo başına. Ben dünyanın en şanslı adamıyım çünkü senin gibi kadına sahibim. Ben karımla her zaman gurur duydum. Biz beraber çok zor günler geride bıraktık, engel tanımadık. Biz bu günleri de aşarız. Benim güzel karım, seni çok özledim, iyi ki varsın. Seni çok sevdiğimi unutma kocan Ceyhun Batur. Şakran kapalıda yatan Mertcan Karayüz için Uygar Doğanay ateş ediyor, benden armağan olsun. Ömrüm ağlar takvimlerde bir sürgündür. Bu can tende, ben gitsem de kalbim senle. En kısa zamanda yan yana can cana. Mertcan Karayüz sevdiğim, Allah'a emanet ol. T1 ve 14 Şakran cezaevinde yatan Abdullah Tin, Kaleli Apo, Ahmet Kaya'dan Şafak türküsü armağan ediyoruz. Seni çok seviyoruz, dört gözle bekliyoruz. Tez zamanda inşallah yanımızda olacaksın aslan kayınço. Her şey gönlünce olsun iki gözüm. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol.
Şakran kadın kafalı B1 koşun olan Hamiyet Küleş ablamın derlileri Zeynep Sak, Seda Altaş, Derya Bal, ben Naz Gör, birbirinden derli pırlanta ablalarıma selam olsun. Asaletini soydan gelir. Bu karşılaşma asla tesadüf değildir. Pırlantalarım benim. Asaletin adı sizsiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı akşamlar. Şakran T1 ve 14'te yatan canım kanım Arda Bahar kardeşime Halil Soydan dayısından çokça selamlar. Kuldan büyük Allah var. Güzel günler yakındır. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Aleyküm selam Halil kardeşim. Murat abim ben Gamze Batur C8 koğuşlu olan kardeşim Seda Uyar dostum Neza çok uyar ve ismini unuttum kardeşlerim dostlarıma çok selam olsun. Ben de sizleri unutmadım dostluklar çınar ağacına benzer meyvesi olmasa da gölgesi yeter. Eşim Ceyhun Batur'a da sonsuz sevgilerimi ve hasret dolu özlemlerimi gönderiyorum. Sevgili eşim Ceyhun Batur seni çok seviyorum ve çok özledim. Kalbimin sahibi gönlümün sultanı Melisime hatunum seni görmek sarılmak kokunu içime çekip gözlerine bakarak seni seviyorum demek ne iyi geldi anlatamam. İyi ki varsın iyi ki benimsin. Yanımda olmazsan da sen hep benim aklımdasın bir tanem. Kokunu burnumun ucuna hapsettim ki özledim de doya doya koklayabileyim kadınım. İbrahim Tatlıses sevdalıyım çalar mısın Murat abi sana da selamlar saygılar aleyküm selam kardeşim benim. Abi B1 koşulan Eylem, Erçil, Helin, Aydın, Ceren Korkmaz oluruna bıraktığımız her şey daha güzel olmaya mahkum. Anne bugün hava kasvet, gecede bize armağan olsun. Ben C8'den Kürt Serenay Gümüş, canımın canı Seda Uyar, derli ablam Neza çok uyar. Onun için derli olan oğlu Tevirci 14'ten Mehmet Can Yıldırım, masama yakışan arkadaşlarım Fatma Gürdiller, Döne Ergül. Değerli arkadaşım Neval Özay verdi gece Serenay Gümüş'ün sözüyle altından tabureniz olsa bile benim masamda yeriniz yok. İyi yayınlar abi. Sanki soyadlarında yanlışlık vardı Serenay kardeşim. Murat abi selamünaleyküm aslan babam resim Şakran T2 John 7 koştan Roşat Kızılban radyo başına. Aleyküm selam kardeşim benim. Babam benim hayırlı akşamlar. Edip abiye Sabri abiye ve diğer koş arkadaşlarına çok selamlar. Evdeyim, ders çalışıyorum, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Haftaya görüşmek üzere Ferhat Tunç Kanmasınlar şarkısı oğlundan sevgilerle. Ben Bayraktan Hale Tuncay Murat kardeşim, Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısını çalarsan dinleriz. Şakranda yatan Berat Kurtay, yoruldum, çok yorgunum, çok da hastayım. Çok isterdim şu an yanımda ol da seni öldüreyim, çok isterdim. Şakranda yatan Berat Kurtay özledim de kızıyorum kendime hala seni özlediğime ama geçecek bunları da atlatacağım yoruldum kifayetsiz kalıyor ama. Şakranda yatan Berat Kurtay biliyor musun sevmek başka bir şey emek vermek başka bir şey. Emek veren hep ben oldum bizim tek emek veren ben oldum. Berat Kurtay seninle bu yola çıkarken hata yaptığımın farkındaydım duygularına yeniliyor insan. Hepimiz yaşamışsınızdır ve kimse bedel ödemeden anlamıyor bunu. Berat Kurtay en ufak bir şeyde ortalığı alev almasını

Sevgilim, Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et karım. Seni çok seven kocan Murat Akgöz. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Armağan olsun, çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3D4'ten Cesur Ergon. Aleykümselam Cesur kardeşim. Kadın kapalı yatan C14'te bulunan Candan Erdem radyo başına. Bebeğim, benim ara kesme iyiyim. Geçicideyim hala. Aklım bende kalmasın. Kendine oralarda iyi bak. Çiçeğime Metin Işık. Aydan güzel şarkısı armağan olsun. Bornovalı Cesur. Ama şu sistemimizi açalım. Bir sessizliği içsin.

Öncelikle Murat abi selamünaleyküm. Ben Karabağlar'dan Azat. Aleyküm selam Azat kardeşim. Azat Eleftos. Şakran T3'te yatmakta olan canım kanım Arman Eleftos. Ondan sonra T1B7 yatmakta olan kardeşlerim Gurur Şahan ve Mustafa Yalçın yani Meçe selam olsun. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle yanımızdasınız aslan kardeşlerim benim. Kardeşlerime Gurbet Tepe Gelemem Yar şarkısı armağan olsun. Tüm mahkumlara selam olsun. Sağ olasın Azat kardeşim. Murat abi ben B9 Koç'tan Semra nesi var? Öncelikle canım ablalarım İrem Erdemir, Fatma Şahan ve dostum Gizem Belge gece söz bırakmak istiyorum. Dün fark etmiyordu, bugün de fark etmez. Güllü fark etmez, hesaplaşırız benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Mehmet Önay. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Buradan senin aracılığın ile Şakran Tevşahiye'de koşuna yatmakta olan canım kanım aslan abim Hamza Önay'a seslenmek istiyorum. Sabır en büyük silahın olsun abim. Murat abi bu değerli abime Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı armağan olsun. Şakran kadın kapalı cezaevi B1 koşuna kalan bir tanecik eşim Filiz Yıldız'a gelsin. İyi geceler güzel gözlüm. Şimdi bugünün yorgunluğunu geride bırakarak çünkü senin güzel bir uykudan huzurlu bir sabaha uyanmaktan daha azına layık olduğunu düşünmüyorum. Ben yanında olamasam da kalbimin en güzel dilekleri seninle. İyi geceler sevgilim. Yarın yine hayatın içinde karşılaştığın en güzel şeylerden biri olmak için değil, seni seven eşin olarak yanında olacağım Filiz'im. İstek şarkın Neşet yarım gelen mesajımız. Murat abi ben Sibel Güney T2A13 koşuna yatmakta olan Yusuf Güney radyo başına. Sarıl be adam sarıl diyorum. Öyle bir sarıl ki beklediğim her güne kırıldığım her ana değsin. Öyle bir sarıl ki tüm kırıklarımı toparlasın. Hatta öyle bir sarıl ki bu alemde seviyorum diyenler sevgisinden utansın. Seni çok seviyorum kurban oldum. Aslanın eşi de aslandır. Allah'a emanet ol aslan kocam. B7 koşulan Melike Baran'a iletmek istediklerim var. Annem bugün hayır yaptım, çikolata dağıttım, hayvanlara mama verdim, namaza da başladım. Her namazı sonrasında sana dua ediyorum. Umarım yarın o güzel haberi alırım. Allah'ıma emanet ol güzel kalpli annem. İyi geceler, stres yapma. O stresin bana da geçti, hissedebiliyorum. Öptüm çokça seni annem. Kadın kapalı C15'te yatan annem Lütfiye Omurtak için Ömer Koparan Efe... İyi ki doğdun canım annem şarkısını çalar mısınız? Geçmez dediğin günler geçiyor, bitmez dediğin hasret bitiyor, sabret. Bugün sustun, ne varsa yarın güzel günlerin sesi olacak iki gözümün nuru. B8 koğuşuna yatmakta olan Saime Durmaz aslan ablam radyo başına. Ben Zehra canımın parçası, bizi merak etme düşünme, hiç biz iyiyiz. Kızın çok aşırı iyi beyin aradı. Çok selam var, seni çok seviyormuş. Sağlığına duacıymış. Cuma günü yanındayız. TK10 esmerim kokunu boynumda, sesini içimde, sevgini kalbimde taşımak istiyorum ama en çok da seni hayatın bütün hayalleriyle

demek istiyorum. Gülüşünü de, gözyaşını da, heyecanı da, yorgunluğu da, sevincini de, sabah uyanınca yüzündeki uyku, yatağın içinde uzattığın eline, canımın camın önünde yağmur yaparken elinle su damlalarını bana atmanı, evimizde seninle sıradan günün bile bize özel oluşunu ve gecenin birbirimize sarılıp aynı cümleyi söylemeyi istiyorum. Bugün de birbirimize vardık çok şükür. Yarım gelen bir mesaj. C5'te yatmakta olan MC, sana yazıklar olsun.

0: T2 A10 S benim ruhumun teslim olduğu adam, sen benim gece uyandığımda. Düşlerini kurdum uyandığımda, aklıma ilk gelen ömrümün geri kalanısın. Sen benim ömür törpümsün, düşüm hayalimsin, sen benim her şeyimsin. Ben zincirlerimi kırıp sana gelmişim, şehirler kurdum sana dair. Başkenti gözlerinin, kalbin evim, evime iyi bak, seni avuç içlerinden öpüyorum kocam. İyi geceler, ile desen şarkısı benim yakışıklı kocama gelsin. Hemen WhatsApp'ımıza bakalım. WhatsApp'tan var mı? Yok. Koçero kardeşimin var. Onu da hemen okuyalım. Ondan sonra müsaade isteyelim. Selam paşam, ben Koçero. Aleyküm selam abim benim. Buradan Şeyh Muzdalaman'a ve koğuş arkadaşlarına sevgi saygılar kardeşim. Dostum, dostumdur. Allah'ım bir an önce sevdiklerine kavuşursun. Şeyh Muz babam. Ben para gönderdim, haberin olsun. Her zaman dostumun yanındayım. Seviliyorsun. Ahmet Kaya, biz üç kişiydik şarkısı sana gelsin. Paşam bu da sana yazıyorum dostum. Bunu sana uzun zamandır söylemek istiyordum. Sen benim için sadece bir arkadaş değilsin. Sen benim kardeşten de öte sevdiğim dostumsun. Herkes menfaati kadar yanımda dururken sen menfaatsiz durdun. Herkes konuşurken sen sustuğumu anladın. Herkes giderken sen kaldın. Senin adını Murat koymuşlar ama ben sana iyi ki diyorum. İyi ki varsın. İyi ki tanıdım seni. Hayat beni çok yordu. Kalbim boş, beynim yorgun dediğim günlerde bile aklıma sen geliyorsun. Çünkü biliyorum sen olsan boş ver buradayım dersin. Canın sıkılırsa, dara düşersen tek bir sözün yeter. Ben de senin için aynı yerdeyim. Aynı şekilde bekliyorum. Seni seviyorum paşam, abim benim. Kardeşiz, canız, ciğeriz, dostuz. Sevginde ispata ihtiyacın yok. Duyuyorsan inşallah, sana da sevgiler, selamlar Ayhan abim. Sen de benim kardeşimsin. Paşam Koçero boş, benim yorgun bir dost arıyor bu gönül. Herkes gider yoluna, bir Murat kalır, bir sen kalır. Sözün yetti, elin yetti, sus suşuma bile kulak verdin. Kardeş dedikleri kandan, seninki candan, canımdan. Yorulduk dostum, yorulduk. Dünya ağır, insan ağır ama bir mektup yeter bazen. Bir de buradayım diyen dost. Lider efendim dinleyenlerine saygı, sevgiler. Allah'ım yardımcı, Allah'ım herkesin yardımcısı olsun diyelim. Amin inşallah. Abim benim. Selamun aleyküm Murat abi. Şakran T2C7 koğuşuna bulunan dostlarıma, abilerime, kardeşlerime selam olsun. Koğuşun lideri Semih Arslan'a, dostumuz, kardeşimiz Muhammed Altun'da Goşlu'ya, çavuşumuz Mertcan Manav'a, Bekeş Murat'a, İslam'a, Murat abiye, kardeşimiz Mertcan Nuri'ye, diğer dostlarımıza hepsine selamlar olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Kardeşlerim bir şarkı diyeceğim ama yok. Mesaj yok. Bir daha yenileyim sayfayı. Varsa paylaşalım. Kimsenin hakkı kalmasın üstümüze. Evet, bugünlük bu kadar. Abi kardeş, abla kız kardeştir. Bugünlük bu kadar. Kardeşiniz için dua etmeyi unutmayın. Duanıza ihtiyacım var. Ölmez de yarın sağ kalırsam inşallah. Huzurda olmayı nasip etsin. Rabbim kendinize iyi bakın. Allah rahatlık versin. Hoşça kalın.
1: Gurur Şahan Demir ve Emirhan Akdeniz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: başlıyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı bu senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanı söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı güzelim? Güzel. Neyime uyuz oluyorsan söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: bilirsin. Yağmura ateş, rüzgara bıçak, buluta kurşun işlemez. Sen de beni öyle yakıp gittin ki artık bana hiçbir acı kar etmez.
1: Bana onu sorma.

Açtın mı kankim seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsana söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı kuzeni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu.

Murat Akara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.

Of! Ulan ne acıdır sen varken sensizliği yaşamak. Unutmuşum. Sen yokken ben beni. Kaybolmuşum kapkara gözlerde. Ya dön gel, ya dön gel, ya ölüm peşimde. Hadi çık gel, hadi çık gel gözü karam. Hadi dön gel, yürek yaram. Hadi, hadi çık gel.

Yaktılar dünyamı zindan ettiler. Can dediğim dostlarım hep kaçtı. Beni doğduğuma pişman ettiler. Sebebim olanlar kurşuna gelsin. Bana sebep olan kurşuna gelsin. İçimde derin yara açtılar. Can dediğim dostlarım hep kaçtı. Beni alıp

Murat Akar'a ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah Allah.